139 kelime, suralarda olan ayetler, her birinde sayıları malum, her bir şey yerinde. Bu necə oldu? İlk olarak bu kitabın tertibinden konuşaq, Kur'an-ı Kerim'in tertibinden konuşaq. Tabii bir güzel bilgi var. Kur'an-ı Kerim'den evvel Arapça yazılan bir kitap yoktu, hatta ondan bir bilgi yaz. Yani ilk kitaptı Arapça'da, ki cildin orasında bir kitap meydana geldi. İlk kitaptı. Özden evvel ayrı bir tertipler yoktu, hatta onlardan bir fikir alsın. Ama ne güzel bu tertip geldi. Gelende bu kitabın ilk olarak elvalında olsun, Al-Kur'an-ı Kerim kelimesi özüne geldi. Ondan biraz şimdi konuşuruz, Kur'an kelimesi nedir? Sonra açanda olsun, suralar geldi, sura manası nedir? O suraların içinde olan ayatın manası nedir? Ve nece düzülüptü? Bu sözler gelen, şimdi Kur'an kelimesi, sura kelimesi, surada olan parçalara ayet demek, bu Kureyş'te yok idi bu bilgiler. Bu ilç olarak meydana çıkırıp ve ilç olarak bu kitabın hususiyatından bu terimler, bu adlar meydana geldi. Kur'an kelimesi bilirsiniz ki, manası yığıştırmaktır. Çünkü okumak, harfleri yığıştırırsan, gözden okusan özün, bir de kara'a kelimesi özü cem'et. Yani Kur'an kelimesi, el-kitab-ı cami' li'ulum el-evvelin vel-ahirin. O kitaptı ki tarihte olan bilgiler ve sonunda gelen kimseler ve kıyamete kimin o bilgileri hepsini yığıp sana verir. Bizde olan asmanın en kitaplar, güzel Tevrat kelimesi, manası tevcih veya hidayat veya bilgi, bu manalar var. Asıl özü İbri dilindendi Tevrat kelimesi. Bu manasıdır, yani ilme dair olan ve hidayete dair olan bir manadır, Tevrat kelimesi. İncil kelimesi Yunan dilinden alınıp, Yunani dildendi. İncil, yani güzel bir haber, bir beşaret, bir güzel bir haber, ona deyir İncil, ki parça bir sözdendir. Ama bu kitap meydana gelende, Kur'an kelimesi, Kur'an ilimleri yığıştıran ve cem eden o kitaptır. Hazreti Resulü Ekrem'e deyir bu söz, yani kitabın içinde Kur'an geldi. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bihi inna aleyna cem'ahu ve Kur'an'a. Ya Muhammed, dilu acele etme. İnna burada te'kid geldi. Aleyna, bizim üzerimize cem'ahu ve Kur'an'a. Cem'ahu bak yığıştırmaktı ve Kur'an etmaktı özün. Manası Kur'an kelimesi ilmi yığmak ve ilmi cem etmek, buna delalati geldi. Ben ziyade yetmirem içinde, hatta vakte göre ve illa kelimeler müfrede diye dil diye bir program isterbest Kur'an kelimesini. Ama genel bir şekilde ilme delalet eden ve kitab-ı lezî zamma ulumul evvelin vel ahirin. Bu kitabın adı, bir baş büyük ad Kur'an. Ama özüyle beraber bakır yazı kelimesi girdi, kitap girdi. Al-Kur'an ve kitab bu en büyük adlarındandır. Bir okunan dillerden, bir de perrelerde yazılan, satırlarda yazılan ayetleri, bu da kitap. Bu iki sözün arasında ayrı bir adları var. Mübarek adı kimin, aziz kimin, hude kimin, mesela Yasin ve Kur'an-ül Hakim, Hakim kelimesi kimin, çok adları var. Ki hepsi de işarattı hidayete ve ilme ve tevciha ve neshata, hepsi pek şeylere delalattı. Bu Kur'an kelimesi. Ama hakikatte haddi yoktu, yani bu kitabın tarif edende o içinde nanca maaniler var. Nanca işler var içinde, ki nanca ulum yığıptı ama genel bir şekilde. Olabilir, yani yığıştırıplar özün, bu kitabı çiçi üç kelime içinde cem etsinler özün. Diri kelamullah. Kelam kelimesi yalğız, söz. Söz nancadır? Allah subhanahu sealanın sözü bir sözdür. Bu halk hepsi sözüdür. Söz kelimesi, kelam kelimesi mutlaktı. Yani Kur'an-ı Kerim'de de delalet geldi. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ. Bu ayete göre diri ki
وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَام Bir yerde gelen bütün ağızlar, ağızlar ise hepsi kalem ise. Yani ağızlar hepsi kalem olsa. Ve bu kalemlerin içinde olan mürekkebi وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ بِسَبْعَةِ أَبْحُرُ Bu bahir, deniz

أردي زنا قادر المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام بسوس كي أنبت حزرة رسول أكرام عليه الصلاة والسلام مبارك شوش كنا معنى سنيتي إنجيل وتوراة شخطيتنا الله كلامه شو أنبت حزرة رسول أكرام شوش كنا طبعا بكلام المعجز معجزات ألفاظن دا شيلارن دا بير دا المتعبد بتلاوته يعني بو قرآن الكريم سوزلارن أخيان داو ساوس عبادات يازلي çünkü namazda bu sözler okunu ve ibadet yazılır. Neyden başları? Fatiha'dan sonra başları. Neyden bitirir? Suratın nas'tan. Bu genel bir tarifidir Kur'an-ı Kerim'in. Bu genel bir tarifidir. Ama ayrı açsak kapını ki kainatın dilinde seleşen, mevcudatın dilinde seleşen, rahmet ve menhaz ve yol hapsi girişine. Bu Kur'an-ı Kerim'iz. İyiydi. آيات كلماتنا هذا وهي سورة كلماتنا هذا على بزادة سور بير بنانين وهي بير قلعانين أطرافنا تاكيلن إشكك دوار ونا سور ديالر سورة كلماتنا بز زبط سور كلماتنا نالب أما كي دلالاتو وار بير إشككلخ çünkü سور بير مملكاتين أطرافنا بير دوار يابان داو حتى كمسة girmesin %100 gel o duvar إشكك olsun. Yani Kur'an-ı Kerim'in suralarında olan üstün manalara delalet. Bu bir. İkinci, o duvarı vuranda o bir kal'anın memleketinin etrafına onu himayet etmek için, mekayet olmak için. Yani yazı içeriye de gelmez. Manası yazıdan Kur'an'a bir şüphe gelmez. Yani özü bir sur içinde. Yani bu suralar, ki adı suradır, bunlar Allah'ın kelamıdır. Hiçbir taraftan bu kitaplara elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb ve lem yec'al lehu ivaca. Yani içinde bir agirlik gelmez bunun içinde. Bak demir ve lem yec'al fihi. Öz içinde de onda lehu yazdan da bir agirlik gelmez öz için. Fihi içidir, lehu yazsıdır. Ve lem yec'al lehu ivaca. Yani mevzu şübhe olmayacak bu kitabı hiç. Bu manalar sur kelimesinde yığışanda sure ondan alınır. Üstünlük, şaglık ve bir de şahsiyatında ve bilgisinde malum olunan bir yerdi ki duvarı malum. Nerede duvarı malum? Yani ayetlerin içinde neyse ayet neyden başlıyor, naksı ayetten bitirir. Bakanda o mesela diysen bir sure kimin? Kul huvallahu ahad, kul huvallahu ahad'dan başlıyor. Ve lem yekun lehu kufuven ahad onu iden bitirir. Büyük sureler de aynı. Bu sure kelimesidir. Bu ayet, ayet Allah Subhanehu Teala'nın bir cümledir Cenab-ı Hak deyip özün. Ece bir kelimede veya bir takım kelimette bir cümledir Allah Subhanehu Teala'nın kelamıdır. O cümleler bir tabhir kelimet. Yani bir sözler yığışır bir cümle olur, o cümle ayet. Ve ayet kelimesi de yani malumdir burhan, delil olan Kur'an-ı Kerim'de de çok yer. وَزَعَلْنَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَيْنِ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضِ veya mesela وَآيَةٌ لَهُمْ şeyler خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah'ın ayatıdır. veya evlilik وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Bunun için baksan ayet kelimesi hatta yatmak وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Bunun için ayet kelimesinin manası sözler bir kelime veya bir tabhir kelimeler yığışır, bir cümle edilir Allah'ın sözüdür. Ve bir tabhir ayetler yığışanda sure kelimesi olur. Bu sözler sure ve ayet ve Kur'an bu kitaptan evvel yok idi. Gelende ve bakanda özne, bunlar nece paylaşır yeri. Bunlar dört yere bölünü edebilir Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin adadiyle şeyiyle bunlardan. Yani gelende genel bir şekilde vasf etsem bu kitabı, bilirsen ki 30 cüzüt. Her cüzü abakanda Kur'an-ı Kerim'de 20 üzdü. 20 kere 30, yani 600 üz yedirim. Bu kitab-ı Kerim 600 üzdü. Nerede ozu 77.439 kelimedir. Bölse ozun genel bir şekilde, yani average muaddel diyorlar, bölse ozun

bu 77.439 kelimeni 600 perreye, 600 üze, 600 üze çıkar. Her üzün istihkak olunan 129 veya 30 kelime civarında her üzde var. Hatta bunu kablasın. Bu 129-130 kelime, baksan paylağın her surada, her perrede 15 satır var. Bu tertip, bu tanzim Kur'an-ı Kerim'in içinde özü hakikat bir tesirdi. Cenab-ı Hak وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ bu tesil elude baksan Allah'ın kitabı ne güzel tevzi olun. Bu suralar ad kaldırıp, sura bizde rakam 4. Yani diyebilirlik Fatiha surası 1, Bakara 2, Ali İmran 3 yok. Adı var. Neden adı var? Çünkü adda olan delalet mana tarafından daha kuvvetlidir rakamla. Fark ederiz Kur'an-ı Kerim'de. Mesela diyesen sura rakam 57. 57 nedir? Ama diyende suratul hadid. Ki Kur'an'da 57. suradır. Hadid kelimesi, damir kelimesi. Evvelen yani hayat içinde bir unsurdu. Bir unsur diğer üzerinde Cenab-ı Hak halkıydı özün. Sonra insanın hayatıyla ilgisi var, canında var, küre-i arzda var, yerin orta yerinde var, dolanmağında var, çakiminde var. Bunlar hepsi girdi hadid üzerine. Demek hadidde olan mana daha kuvvetlidir sayıdan rakamdan. Onun için bakırık suraların adı var. Bu suraların adı nece paylanıp bu yalnız bir programdır. Yani baksan Allah adına var, peygamberler adına var, böcek adına var, kurt hayvanat adına var. Bunlar nece olup? Bir de suranın başlamağı, diyorlar özüne istiftah-ı sura, ilk kelime ki başlır özüden, neyden başlır? Bu olabilir bir eliflamim harften başlır. Veya bir soruyla başlır. Hel ete alel insan? Veya bir cümle tekrir, bir cümle konuşur. Ya bir haberi bir cümle konuşur. Bunlar hapsi istiftah-ı sura, o da bir ayrı bir konu yalnız açabilir olsun. Eydi sura neyden bitirir? Eydi bitmağında ne delalet var? Çünkü sura bitende o bir sura başlar. Bunun bitmağı, o bir surayla ilgisi var. Buna diyorlar i'caz-ı münasebe. Ben bunların hiç konuşuram. Hatta sen bilesen kitabı nedir? Bir tane yanaşadan o yan bir yanda Kur'an-ı Kerim üzerine bir haçet eden de iş bundan dök. İş çok çukurdu. Yani bir tertip olunup ne edebilmez bir tane bir memleket ki bezaginde filanında her şey malum bu memleket üzerine o kurna uzakta bir eşkülük aktarsın. Bunu da bir şey tapanda öz yanında da tapıp öz yoktu. Sanki memleket ister hapsini hiç etsin yoktu bu. Kur'an-ı Kerim bir alamdı yalgızına. Hatta ayetlerin başlamağı, ayetlerin bitmağı onun da ilgisi var. Biz dedik suraların adı var. Çünkü ad manaya delalet eder. Ve bu adlara baksa bazı aşiret adına adı Kureyş kimin, Ali İmran kimin, bazı zavahir kavniyadı, suratı leyl, suratı şems, suratı kamer, suratı ra'd. Bazı insanın nefsiyatında olan veya akidasında olan dekşilmeğler, münafikun, kafirun, müminun, buna göre bu suralar yer. Hatta ayetler bazı defa mana kaldır. Yani bir ayet gelende uzun, sen dersen ayet-ü deyn, borç ayeti, malimdi, şu Bakara surasında. Ya ayetul kursi. O meşhur ayetler olan bakarsan bir adı var. O ada göre kaldırıp özün. O ad da olmasa çünkü ayetler çoktu. Yani olmazsan 6236 ayetin şeyin adlarını ezberleyesen bakırık burada sayılar yeri. Yendek Bakara surası 286 ayeti ve filan sonra 200 ayeti Araf kimin? Ebunun kimin? Yani ne sürem diyeyim sana? Sürem diyeyim ayetlerin de sayı olmağı 6236 bizim yanımızda. Bazı defa eşlisen 6348. O Bismillah'ın da sahip. Yani 13 Bismillah'ın da sahipti özüden gelende o ayetler üzerine. Olur aynı iki sayıda yerir. Acı 6236 ve 6348 çünkü Bismillah'ın da aldı. Bu şey rakamlar bunca ayet bakırık çiye bölündü. Bir ayrı konu girdi ortaya. El Mekki ve el Medeni. 4470 ayet Mekke'de anıp
1729 ayet Medine'de anıp, 37 ayet de Ariyeler'de anıp. Mesela çölde anıp, hicrat yolunda anıp, Hüneyn mantıkasında filan 37 ayet ayrı bir yerlerde anıptı. Bunları yani şey etse, yığıştırsa özlerin, cem etse, 4470, 1729, 37 çıkar 6236. Bu tertipler hepsi hikmetten ve dikkatten her şey yerinde kurulubdu. Kur'an-ı Kerim'in genel bir şekilde bu tertibe giren dav, bakırsan 7 sura bizde diyorlar as-suvar-ı tıval. Bunlar uzun suralar. Bilirsen ki suvar-ı tıval olan Bakara surasıdır. Uzun suralardan. Özünden sonra olan Ali İmran, Nisa surasıdır, Maide surasıdır. Ahir olan ki sura bir yerde Enfel'den Bara'yı, Enfel'den Tevba, çünkü Bismillah yoktu. O 7. bu suvar-ı tıval. Onlardan sonra geldi El-Me'in, suvar-ı me'in veya El-Me'un. Me'in veya Me'un nedir? 100 mi'eden alınıp, 100 ayete yakın olan suralardı bu Me'in veya Me'un. Ondan sonra, bak şimdi Tıval geldi, sonra Me'in 100 ayet etrafında, sonra Methani geldi. Methani nedir? Yani bir sana o suranı okuyasın, tekrar dedin. Methne, bir uli methne, methne, methne ne yani çidir? Tekrar, bir çi, bir çi. Yani o suranı çok okuyabilirsen, çünkü çok büyük de hocam. Buna deyirler metani, çünkü içinde ayetler edebilsin, suranı okuyasın ve yüzden aşağı gel. Ondan sonra müfassal gel. Müfassal nedir? Müfassal, fasile çok da ayetler. Yani mesela okusun edeceğin Resulullah ve Fethi bitirenden sonra baksan bitti, hareketi kul vallahu ahede gitti. Bu orta yerde fasile olduğuna, ki araçlarına buna deyirler asıl var, onlar müfassal. Müfassal da uzunları var, ki başları, Kaf surasından veya Hucurat surasından Nebe surasına kimin amma yetesailun. Yani Kaf surasından Nebe surasına kimin bu el müfassalı tıval gelir uzun. Ondan sonra orta müfassallar geldi. Orta Nebe surasından başlar hatta Duha surasına kimin. Ondan sonra da gelir onun kısa müfassallar. Kısa da Duha surasından Kur'an-ı Kerim'in ahirinde olan nedir? Nes surası. Bu ayetler, böyle suralar genel bir şekilde paylananda El-Tıval, El-Me'in, El-Methani, El-Mufassal. Mufassal da üç yere böldük olsun. Ondan ayrı gelende o Mekki medeninin içinde, bunun da tariflerinde üç nuh tarif var. Ben bu Kur'an tertibinden konuşurum. Bir var El-Mekki ve El-Medeni, biri zamandı. O zamanda ki Kur'an Arap Mekke'den ona diyorlar Kur'an Mekke. O zamanda ki Medine'deymiş Hazreti Resul Kur'an anıp ona diyorlar Kur'an Medeni. Yani Mekke Medeni ala esas-ı zaman, vakte göre. Ama ikinci taksim yok. Yere göre, makana göre. Makan nedir? Mekke'nin içinde ayetler andı. Hazreti Resul hicret etti. Aleyhissalatu vesselam. Sonra 8 hicrede Mekke feth oldu bir de. Bir de geldiler Mekke'ye. Ayetler andı Mekke içinde bir de. Bu zaman döc, bu mekandı. Yani Mekke içinde çu vakitte bir İslamiyet başlayanda ayet anıp, bir hicrattan sonra devlet kuruldu, Feth Mekke'den sonra ayet anıp. Buna diyorlar tevzi' veya tanzim mekani, Mekke ve medenini. Mekke'nin içinde, hüdud Mekke içinde enen ayetler. Tabi hüdud Mekke diyendem, indi Arafat'tan, bu Arafat hariz Mekke'di özü. Ama gene Mekke sayılacaktı. Çünkü hakikatte hariç hududul haram da Arafat. Ama onda yani mekan diye hapsini bir varsayacağız. Medine'de mekanında yani Medine'nin içinde o da mesela Uhud girer içine kıba girer. Uhud özü Medine'nin yasındadır ama gene içinde girer. Demek bu Mekke medeni mekanıydı birinci zamanıydı. Ve üçüncü nedir? Üçüncü hitaptı. Hitap nedir? Yani o ayetler ki anıptı insaniyeti veya hitap edir beşeri, Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i hitap edir, onun sonra bizleri yani hitap edir. O hitap Mekki var, hitap medeni var, üsluplarında fark var. Bu neden konuşuyor? Kur'an-ı Kerim'in tertibinden bu kitap neze tertibi oldu. İnşallah bizimle bu program gider. Bakarsan her programın içinde
bu sistemin içinde ne icazlar, ne işler var. Bu tanzim, bu tertibin içinde. Yani indi bizde barmacal malumatiye var bir fakülte, kulliye. Yani bir bilgi nece barmaca programlaşır ve sistemlaşır sana ulaşsın. Kur'an-ı Kerim nece sistemde bilgini getirir sağ olsun. Birinde konuştuğumuz bir bilgi var Mekke'de, bir bilgi var Medeni'de. Bir konuştuğumuz mesela var zamanın nüzul. Zamanın nüzul nedir? Kur'an-ı Kerim'in enmağı Mekke içinde bu tertibe bakmır ki Aluda tutanda o Bakara'dı, sonra Ali İmran'dı, sonra Nisa'ti böyle yersin. Yok. O tertip bilirsen ki ilk anında Kur'an-ı Kerim Alak surasından 5 ayetlerini, sonra Kalem surasından Nun vel kalemi ve ma yasturun, sonra Muzzemmil'den, Muddettir'den, ondan sonra Fatiha'de, Mesat'te, Tekvir'de böyle ayetler yeri. Buna diyorlar tertip nüzul. Yani Kur'an-ı Kerim'i tertip eden de o nüzulüne göre. Bu da bir alamdı. Nece bir alamdı? 86 sura Mekke'de anıptı. Bunların hepsinin görüntüsünde bakanda özüne bakarsan bu ayrı bir tertipti. Yani Surat-ı İsra'yı Kur'an-ı Kerim'de açtı 17. suradı. Manası Kehf neçadı? İsra'dan sonra 18'di. Kehf'ten, İsra'dan evvel neydi? Nehl'di. Manası 16. 16, 17, 18. Nehl, İsra, Kehf. Ondan sonra Meryem geldi. Taha 20'di Meryem'den sonra. Bu tertip Kur'an-ı Kerim'de ama cesav nece anıp İsra Mekke'nin içinde tertip enmağı 50. suradı. Kehf'te aynı zaman Mekke'nin içinde anıptı. Bu tertip, diyorlar ne tertip-i nüzul ama aluda aldığı Kur'an-ı Kerim'de, çi Fatiha, Bakara mına diyorlar tertip mushaf. Bu çi tertibin içinde bilgi nece geldi sağ olsun. O zaman acebi sağ, ayet var, özü medeniydi Mekke'de anıp, veya sura var medeniydi içinde, ayet var Mekke'de anıp özünde ne var? Ve acebi sağ, suralar var Mekke'de anıp, içinde parçalar kalıp Medine'de anıp. Yani sura Mekke'di, parça var içinde Medeni'di. Var sura Medeni'di, parça var Mekke'di. Bu da bir alamdır. Buna da bir programda girdik ve çok çukurdu. Ve ispat eder sağ olsun bu kitabı nedir? Ki nece zamanla tertip olunubdu ve nece zaman maksuttu ve mekan maksuttu ve bu kitabı tertip eden Allah Subhanahu ve Teala özü olmasa bu beşerin akliyatında gelmez. Bir sura Mekke'de ansın, bir parçası eşüktü. Ama kalıp zamanla beraber Mekke'de, Medine'de o parça ansın. Tabi ahırda bunlar nece tertip olundu? Bizde bir kanun var. O tertip asas oradan geldi. Bir yazılı tertipten, bir de Hazreti Resulü Ekrem aleyhi ve ala aleyhi afdalu salatu vesselam namazda bu suraları okurdu. Yani namazda sahabe durup ardıca 10 yıl Medine'nin içinde ki cehri namazlar olan Ege sabah namazıdır veya mıgrib veya yasir veya bazı defa sahabalar ardıca namaz kılardı, iltihak ederdi özüne, gece namazı kıldı, uzun suraları okuru. Hazreti Resul ya aralarında bu suraları okuru. Bunları o tertipten okuyanda özün bilirdiler her şeyin tertibi nece geldi. Bunun manası nedir? Bu tertip suraların içinde gelen enmağiden ve Hazreti Resul aleyhissalatü vesselam okur özün bu göz ki. Nece göz ki? Senin bir tane geldi, sağ uçu okuru, kul ya eyyuhal kafirun. Bunu okuyandan sonra, özden sonra ne geldi? İdaca anasurullah. Namazda olmaz ilçeval idaca anasurullah. Suratın nasıl okuyasan onun ardıca kul ya eyyuhal kafir evvelkini okuyasan. Gel aşağı iç gider. Bu sünnetten belad. Yani okusa yok namazı batıl ol. Ama daha güzeli yani başlasa çiğinci suradan sen üçten okuyasan okusan üçten. Olmaz bile gelesen. Onun için mesela kul ya eyyuhal kafirini okudu atlansan nasıl surası? Nasıl okudu? Atlansan şeye İhlas surasına kul vallahu ahad. Ondan sonra felaktan nas geldi. Bu manası nedir? Yani Hazreti Resul aleyhissalatü vesselam namazda bu tertibi okurdu sahabaların kulağında bu suralar tertip olurdu. Ve o tertip de yazı olurdu. Ve Hazreti Resul'ün vücuduyla bu Kur'an bu tertibe geldi.
Ben bir gün bazı bilgiler verdim size Kur'an'ın tertibinden, Mekki ve Medenisinden ve nece tertip olunuptu. Ama bunlar hepsi yani genel bas adrest yani. Bas suçu envan konuşulan var. Bir, iki, üç. Ama ardıca bilgiler var ve programlar var. Oturuk var. Bunları açarız. Bakarsan o sistemleşmek, bilgi nece sistemleşir? Bu büyük azim Kur'an içinde, suralar içinde. Mesela Hz. Musa'nın 136 defa adı gelip bu nece tevzih olur? Buna diyorlar el-i'caz-ül mevdu'i fil Kur'an. Tabi vakti olmadı indi cirağın tertip suvara bir de ulumul Kur'an'a girağın bir sayı gözün. İnşallah gelen sayı cirağ ulumul Kur'an içine. Bu sani için nece tertip olunu, nece geldi ve bir bilgi nece sistemleşir Kur'an içinde, sura içinde, ayet içinde. Bazı ayetler bu suradadır, bazı o yandadır. Bir yanda anıb ahdasa göre şu konular nece yerinde oturur. İbadatlar bu kitapta nece oturur. Bu enbiyaların hikayesi bir iştir. Bu kitap müstehildi bir beşerin değerinde olsun ki bir şeyi indi yazsın, 10 yıl sonra parçası gelsin, oya 15 yıl sonra gelsin. Bu tekamül bu kitapta delildi, Allah'ın kitabıdır. Kitap ene ene ayet ayet sura sura, ahırda Kur'an oldu. La tuharrik bihi lisaneke li ta'zele bihi inna aleyna cem'ahu ve Kur'ana. Bu tekit Kur'an-ı Kerim'in tertibine Hazreti Resul'ün çözkünde cem olunanda o da bize gelir. Manası biz de mokusuduk. Ve elimizde olan Kur'an nece cem olunup, nece Allah kefil oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çözkünde cem'ine. Allah subhanehu ve teala cümlemizden kabul etsin. Devam ederek inşallah gelen sayısıyla Kur'an-ı Kerim'in gene tertibi içinde bazı bilgilerden. Selamun aleyküm ورحمة الله وبركاته

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Yara ağlıyordu Hamza'ya, Gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, Kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Bir seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederlerken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı mübarek ağzından, Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye'nin başkenti Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Ezzeydi ve Erdoğan, iki ülkeyi ilgilendiren ortak dosyaları, başta kalkınma yolu projesi olmak üzere önemli konuları görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Ankara'daki görüşmeler güvenlik, enerji, su, petrol, kalkınma yolu projesi ve ortak çıkarlara odaklanıyor dedi. Hükümet sözcüsü Haydar Abudi, Ezzeydi'nin Ankara ziyaretinde enerji, su ve petrolü kapsayan stratejik dosyalar ele alınacak dedi. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, Irak-Türkiye yuvarlak masa toplantısına başkanlık etti. Irak-Türkiye yuvarlak masa toplantısında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin ve karşılıklı fayda sağlayacak şekilde ilerletilmesinin önemi vurgulandı. Koordinasyon çerçevesi hükümetin yurt dışı temaslarını takdir ederken yolsuzlukla mücadeleye ve silahların yalnızca devletin kontrolünde olmasına desteğini yineledi. Parlamento Maliye Komisyonu üyesi Riyad El-Tiemimi, önceki hükümetin mevcut hükümete 216 trilyon dinar aşan borç devrettiğini belirtti. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Tuğgeneral Yahya Resul Abdullah'ı Savunma Bakanlığı Sözcüsü olarak görevlendirdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah En-Numan, Başkomutanlık Ofisine verilen görevlerin komuta ve kontrol birliğinin sağlanmasında temel dayanak olduğunu vurguladı. Federal Dürüstlük Komisyonu Salahattin'de bir yetkilinin evinde 2 milyar 500 milyon dinar ele geçirildi. Erbil'in Bahrika ve Halifan bölgelerinde İranlı iki Kürt muhalif partisine ait iki merkez, 3 insansız hava aracıyla düzenlenen ayrı ayrı saldırıların hedefi oldu. Güvenlik kaynakları Anbar'ın Hadise Barajı lojman yerleşkesi içinde bir insansız hava aracının düştüğünü bildirdi. Askeri İstihbarat Müdürlüğü Anbar'da düzenlenen bir operasyonda terör suçlamasıyla aranan 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Lübnan Haber Ajansı, İsrail güçlerinin Güney Lübnan'daki Nebatiye vilayetine bağlı Sur ve Bin Cübey ilçelerinde yer alan Mecdel Uzun ve El Mansuri beldelerinde patlama operasyonları gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail ordusu Batı Şeria'daki askeri operasyonun 4. gününde ev yıkımlarını yoğunlaştırdı. Fransa'nın Trump yönetimine yönelttiği eleştirilerin ardından Amerika heyeti Birleşmiş Milletler toplantısından çekildi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington'dan deniz ablukasını sona erdirmesini istediğini söyledi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. الزيدي وأردوغان يناقشان ملفات هامة تركز على ملفات مشتركة بين البلدين على رأسها مشروع طريق التنمية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أن مباحثات أنقرة تركز على الأمن والطاقة والمياه والنفط وطريق التنمية والمصالح المشتركة. الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي يكشف أن زيارة الزيدي إلى أنقرة تتضمن مناقشة ملفات استراتيجية مهمة تشمل الطاقة والمياه والنفط. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يرعى اجتماع الطاولة المستديرة العراقي التركي. اجتماع الطاولة المستديرة العراقي التركي يؤكد أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وتركيا والعمل على تطويرها بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين. الإطار التنسيقي يثمن الجولات الخارجية للحكومة ويجدد دعمه لمحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي يؤكد أن الحكومة السابقة سلمت الحكومة الحالية مديونية تتجاوز 216 تريليون دينار. القائد العام للقوات المسلحة يكلف اللواء يحيى رسول عبد الله ناطقا باسم وزارة الدفاع. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن المهام الموكلة بمكتب القائد العام تمثل المرتكز الأساسي لضمان وحدة القيادة والسيطرة. هيئة النزاهة الاتحادية تضبط 2,500,000,000 دينار في منزل مسؤول بمحافظة صلاح الدين. رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائل يؤكد أن عدد الزائرين الوافدين عبر منفذ زرباطي الحدودي منذ الأول من شهر صفر ولغاية 13 بلغ 750,000 زائر. تعرض مقرين تابعين لحزبين كرديين إيرانيين معارضين لهجوم منفصلين بثلاث طائرات مسيرة في منطقتي بحرقة وخليفان شمالي محافظة أربيل. مصدر أمني يفيد بسقوط طائرة مسيرة داخل المجمع السكني التابع لسد حديثة في محافظة الأنبار. مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن إلقاء القبض على 5 متهمين بالإرهاب أثناء مداهمة محافظة الأنبار. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

ruhsan yanmayacağım. Bin yemine sende kanmayacağım, kanmayacağım. Bin yemine sende kanmayacağım. Seni hiç bir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim. Ecel ol sana baş eğmeyeceğim. Ve senden başka da sevmeyeceğim.

ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi, tövbeler tövbesi.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM'den sevgilerle değerli dostlarımız, yayınımız Türk sanat müziğiyle devam ediyor.

Vaktınız hayırlı olsun aziz ve kıymetli seyircilerimiz. Bir değerli bacımız soruyordu, benim babamın babasının adı Zeynel'di. Allah uzun ömürler versin özü. Yani biz Irak Türkleri olarak Kerkük'te koca diyar, yani dede. Bir dedemin adı Zeynel'di. Bilmirik isminin manası nedir. Hem de ağzında bir lazime var. Özü lazime deyir ama eski bir koyraktı. Biri kakar oturur diğer oğlanım adım Zeynel, görfelek, müzeneyler, bitirmez özü. İsminin manasını sordu. Değerli bacım, Zeynel, Zeynel Abidin'den alınmış bir addı. Zeynel Abidin, yani ibadet edenlerin en güzeli. İbadet edenlerin, abidlerin süsü, güzelliği. Bu da İmam Ali'nin selam olsun ruhuna torunu, yani İmam Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel Abidin'den alınıptı bu isim ki İmam Ali Zeynel Abidin 12 imamın 4. imamıydı. 38 Hicri senesinde Medine-i Münevvere'de dünyaya teşrif etti. Tabi Taf vakıasında da 61 Hicri senesinde o meşhur vakıa, İmam Hüseyin'in şehadatı vakıasında da iştirak etmişti ama hastaydı. İşte 95 Hicri senesinde aynı Medine-i Münevvere'de vefat etti. Salam olsun ruhuna. Onun ismine teberruken çok kimse, özellikle de yani Irak Türkleri içinde Zeynel Abidin adı koyarlar ama yani onu küçükletmek için bazen de Zeynel oğlu, yani Zeynel Abidin'in küçüğüydü, Zeynel. Tabii önceden bir adet var idi bizde, şimdi de var. Evvel kadınlar mesela vardıkları zaman, gibi oldukları zaman giderdiler merkezlere. İşte Türkmeneli bölgelerinin çeşitli bölgelerinde, yörelerinde olan merkezlere gider. Mesela Kalada Daniel Peygamber, diğerde ey Daniel Peygamber. Bir oğlum olsun adım koyayım Daniel, yoksa Özeyir, yoksa Hüney, orada üç peygamberin şeyi var. Yoksa Kerkük'ün Dakuk ilçesine bağlı Zeynel Abidin köyünde, İmam Zeynel Abidin köyünde gider, orada o merkezde diyor. Ya İmam oğlum olsun adım koyayım Zeynel Abidin, yoksa Zeynel koy. Karatepe'ye bağlı İbrahim Semih'in merkezine giden de Semih. Onun için görürüz yani çok isimler böyle Semih'indi, Zeynel Abidin'di, Abdülkadir'di. Bu gibi isimler. Tabii bu isimler de inşallah gelecekte açıklarız sizin için nece evvelden isim koyarlar, adlandırırlar. İster oğlanı, ister kızı. Ama Koyrat'a gelince değerli bacım, o Koyrat eski bir Koyrat'ımızdı diğer. Oğlanım adım Zeynel, gör felek bize neyler. Kimine yar veripti, kimini yarda neyler. Bir de Zeynep'in ismini sorur. Zeynep bir kız ismidir, kadın ismidir. Bizim bölgemizde, tabi İslam aleminde de çok kıza verilen bir addı. Teberruken Efendimiz Hazretlerine selam olsun ruhuna. Hem kızı Zeynep'iydi ismi, hem de iki zevce-i kerimesi. Yani Ummahat-ül Mümin'in birisi Zeynep bint Huzeyme Hazretleri, Efendimizin eşiydi. Ummul Mu'minin. O birisi de Zeynep bin Cahş. İkinci Ummul Mu'minin, Peygamber Efendimiz'in eşi. O da atası kızıydı. Zeynep bin Cahş, nenesi Umeyme bin Abdülmuttalip. Efendimiz Hazretleri'nin atasının kızıydı. O meşhur. Sonradan Zeyd bin Harife Hazretleri aldı özünü. Ondan sonra da Efendimiz aldı özünü. Buradan Zeynel olan ve Zeynel Abidin olan ve Zeynep olan tüm seyircilerimize selam olsun. Manasına gelirse Zeynep'in. Zeynep iki rivayet var. Birisi diğer Zeynep bir nebatı, bir bitkili, bir ağaçlı, güzel gülü var. Adı Zeynep'ti. Ama bizim yani bu yörelerde yoktu. Görmemişim bu ağacı. İkinci rivayette diğer Zeynep, yani Arapçada alınır Zeynep. Ten alınıptı. Yani babasının güzeli. Babasının bezegi. Onun için Zeynep güzel
ve şirin ve tatlı bir adlı Zeynel ve Zeynep seyircilerimize salam ve saygılar gönderdim. Divan şiirimizden alınan güzel bir beyt. O beytin sahibi, yazanı tanınmış şair Nevruz Kadim. İki Nevruz var. Divan şiirinde kalem oynadım. Ün kazanıp, şöhret kazanıp. İşte bugünkü medari bahsimizin şairi Nevruz Kadim'di. Nevruz Kadim ne diyor beytinde? Kendi elimle kesip yara verdiğim kalem fetvayı hunina hakkını yazdı iptida. Açıklamasına gelelim bu beytin. Kendi elimle kesip yara verdiğim kalem. Önceden kalemler kamışten olundu. Yani hattatlar, yazarlar, işte pazardan alırlar kamışı. Bazı çimenliklere giderdi. Ben görmüştüm yani arkadaşlarım, hattatlar vardı. Piknike çıkanda, bir sefreye çıkanda, bir gezintiye çıkanda böyle kamışlı bir yere gidendiler. Bıçaklarını çıkardılar, güzel bir kamış seçerdiler, keserdiler. İşte ucunu Ege ile bıçakla üç çıkardılar özü için. Onda kalem belaydı. Üç çıkardılar kamışten, düvete basardılar özü mürekkebe, yazardılar. Nevruz Kadim nedir diri öz elimle, kendi elimle kesip yara verdiğim kalem, hediye ettiğim o kalemi ki güzel elimle kestim, temizledim, güzel ettim özünü, hazıra ulaştırdım o kalemi. O kalemi ki sevgilime verdim, hediye ettim. Fetvayı hunina hakkımı yazdı iptida. Bir önceden idam hükmümü yazdı o kalemden. Nahak yere de yani bir suçsuz, kabahatsiz olduğum halde da katlimin fermanını o kalemle yazdı. Neye delalet eder? Vefasız insana, nankör insana, eğilir bilmeyen insana, belki de şairin başından geçip bir olay. Tabii günlük hayatımızda malum-i alevuz var böyle insanlar. Yani insan var, çok eğilir edipsen, özüne adamlık edipsen, darlığında, hin vaktinde ulaşıpsan özüne, bol bol para veripsen, maddiyen, maneviyen durupsan özüyle. Ama o eğilige karşı, o adamlığa karşı, o fedakarlığa karşı kalkar sana bir nahoşluk eder. Yoksa bunun karşılığını bir kötülükle verir. O zaman bu beyt, Nevruz Kadim bu beyti yazıptı. Aynı buna benzer bir hadise var. Vaktinde Havarnak kasrının sahibi Hira'da büyük bir padişah idi. Emrul Kays'ın oğluydu. Bir saray yapıp, bir saray isterim yapım, bu bölgede hiç eşi benzeri olmasın. Sinmar isimli bir mimar getirirler. Böyle o zamanın ünlü, meşhur bir mimar mühendisiymiş. Nadide bir saray, kasır yapar özü için. İşte bittikten sonra der buyurun, benimle göstermene bu sarayda neler var, neler yok. Katman katmanı tabii bugünün aynı gölgelerine benzer. O Kasr-ı Havarnak diyorlar. Tarihte adı böyle geçir. Daha padişah çıkardıp Sinmar özüyle mühendisi. İşte en üst kata çıkardım. Sor özünün bura nerede, bunu nece yaptı, onu nece etti. Bitirdikten sonra adamlarına der tutun bunu. En üstke yerden atın özünü yere. Atarlar özünü, öldürler özünü. Ölü Sinmar. O gün bir gün bu mesel gider. Arap dünyasında çok var. Ceza-u Sinmar diyorlar. Yani Sinmar'ın cezası. Yani o adam böyle bir zannetti dedi. İşte ben böyle bir büyük saray yapmışam. Nadide bir bina yapmışam bunun için. Her halde indi bana bol bol halatler, hediyeler verir. Onun yerine tuttu Sinmar'ı attı, öldürdü özünü. İşte bizim koyratımızda da aynı var. Güzel bir eski koyratımız var diyor. Oyar gözüm, hayatım oyar gözüm. Besledim, büyük ettim, bilmedim oyar gözüm. Besledim, büyük ettim, bilmedim oyar gözüm. Siz de günlük hayatınızda böyle bir insana, nankör, eğilir bilmeyen, vefasız bir insana rast geldiğiniz zaman eğilir edip siz harablıkla karşınızı verin. Verip'ti. Nevruz'un bu beytini hatırlayalım. Kendi elimle kesip yara verdiğim kalem
فتواي خوننا حقنا يعزد ابتداء. Irak Türkleri arasında çok meşhur ve ünlü bir mesel var. Diğer adam var, işini bilir, sözünü bilmez. O insana vurdu. Mesela iyi bir sanatçıdır, iyi bir ustadır. Ama konuşanda lafını bilmez, sözünü bilmez. Bu da tabii bu meselende bir hadisesi var, olayı var. Vaktiyle Sultan Mahmud, ki diyorlar Mahmud-ül Gaznevi, meşhur. Gaznevi devletinin meşhur sultanı. Bu her il doğum gününde halatlar, hediyeler getirmişler özü için. İşte illerin birisinde bir halat getirdiler sultan için. Çok nadide bir halat. Hiç görülmemiş bir güzel el sanatı. Bir güzel şal. Tabii her il mağaz kurardı, sergi kurardı bu. Ustalar olsun, sanatçılar olsun, şairler olsun, el işi ustalar olsun. İşte her insan öz alanında elinden ne geldi bir güzel halat hediye getirir doğum gününde Sultan Mehmet için. Sultan Mehmet sergini dolaşırken bu şala gözü düşer. Çok begane özünü, ender bir şeydi. Sorar vezirlerinin der bu güzel bir şaldı bunu, harada kullanın. O diğer mesela gülden üstüne at özünü, o diğer kütüphane oda ser özünü, o diğer mesela mücevheret sandıkının üstünde ser özünü. İnsan Sultan Mehmet iktina etmez. Diyor yok bunun sahibini getirmem için ustasını elbette özü yapıp özü bilir bunu harada kullanın. İşte uzak bir yerden adamı getirdiler sanatçı. Diğer el ve sağlık, emek ve sağlık çok güzel işleyip sen bu şalı. Ama sen böyle bir güzel sanat sergileyipsen, güzel bir eser koyupsan, elbette sen bilirsen bu şalı ben harada kullanım, sorar özünden harada kullanım, diğer padişahım Allah uzun ömürler versin, benim müreğime kalırsa bu şalı bir sandıkta sakla, vefat ettiği zaman cenazavun üstüne sersiler özün. Sultan Mahmud hemen cellatlarına diğer tutumunun başını vurun, hemen adamı tutarlar başını vurarlar, orada baş vezir diğer her adam var işini bilir, sözünü bilmez. Görmek çimen, çok hoştu görmek çimen, görmek çimen, çok hoştu görmek çimen, yedi konak yol kestim, bir boyu görmek çimen, yedi konak yol kestim, bir boyu görmek çimen. Səni uçimən, bağ mənim səni uçimən, səni uçimən, bağ mənim səni uçimən, ispat eylə nə qaldı, yapmayım səni uçimən, ispat eylə nə qaldı, yapmayım səni uçimən. Nay çiməndə, çalınlı nay çiməndə, nay çiməndə, çalınlı nay çiməndə, Hə gəldi o, dərdi o, dedi o, dərdi azdı nə içiməndə. Hə gəldi o, dərdi o, dedi o, dərdi azdı nə içiməndə. Yar çiməndə, gəzir yar çiməndə, yar çiməndə, gəzir yar çiməndə. Olaydım al peştəmal, hər səbbəh yar çiməndə. Olaydım al peştəmal, hər səbbəh yar çiməndə. Xoyca qalın.

Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مسلمانlar, kardeşler, bacılar, vaktimiz hayırlı olsun. Allah'ın bereketi, rahmeti, salamı üzerinize olsun. Allah'ın fazlıyla bir de sizinle kavuştuk. Türkmenyeli Uydu Radyosu'ndan tecvid dersleriyle canlıyız. Sizinle Kur'an-ı Kerim dersleriyle, tecvid dersleriyle bir gün inşallah Teala yetirdik El-İnşikak surasına. Onu okuruk Allah'ın izniyle ve kim de isterse bize katılsın. Bu numaraya bizi arasın: 0770-131-64-61, 0770-131-64-61. İndi inşallah Teala El-İnşikak surasını okuruk. Parası da 589 Kur'an-ı Kerim'de. Tertibi de 84. suradı. Ayeti de 25 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا

Bəli, əziz qardaşlar, bacılar, dedikdə ki, Əl-İnşiqaq surası oxuduqda özünü Allahın fazlı ilə pərrəsi Qur'an-ı Kerimdə 589, tərtibi də 84-cü suradı, əyəti də 25 əyət. İndi inşallahü teala baxağım bu mübarək surada təcvid əhkəmlərindən nələr var? Ki geçen derslerde aldık özlerin. Bilirsiniz biz ahkamı nun-u sakine ve tenvin onları aldık. Mim-i sakineni aldık. Başladık med ahkamlarına. Dedik de ki med ki bölümdü. Meddil asli ve meddil far'i. Meddil aslini bitirdik. Ve dedik de bazı medler var. Med asliye yani med asli kimin med dolu kimet ivadıydı, med temkiniydi. Bunları da geçen derslerde aldık. Zannederim de med sile suğranı da aldık. Sonra geldik meddil far'iye. Dedik de ki med far'i sebebi var. Yani harfi meddi med tabi'iden ki harekeden fazla med ederik. Çünkü sebebi var. Sebebi de yen hemzadı yen sukundu. Onun için dedik de ki med far'i ki bölümdü. Med var, sebebi hemzadı. Med muttasıl kimin, med munfasıl kimin, med bedel kimin. Bunları da geçen derste aldık. Geçen derslerde ne almışsak o ahkamları yani imkana kadar bu ayetlerde gelipse onları belli edeğin, bilintirağın. Hak Teala buyur, Bismillahirrahmanirrahim. İzə səmâun şəqqət. Burada baksak, əs-səmâu, burada məd vacib muttasıl var. Məd vacib muttasıl da dedik de ki, harfi məddən sonra həmzə gelsin hemen bir sözde, bir kelimede, yani həmzə de yapışsın harfi məddə. Elif oğlu, vav oğlu, ya meddiye oğlu, yapışsın özüne. İndi baksak burada es-sema burada med vacib muttasıl dilini buna. Nişi vacib hükmü? Çünkü hafsi o huzular kurra yanında med dolu. Yen 4 hareke, yen 5 hareke. Eğer durduysa üzerinde bu iz-sema bunun kimin mesela bu söz kimin? Tabi hemze sözün sonunda gelipti, kelimenin sonunda gelipti. Durduysak üzerinde o zaman harfi meddi, altı hareke meddi derik. Hemen aziz kardeşler, bacılar, hatırınızda bu olsun. Med meselelerinde hemen Kur'an-ı Kerim'i açtı, isen bir suranı okuyasan hemen fikruva koy. Med muttasıl gelecek diyor, med munfasıl gelecek diyor. 4 hareke veririm meddine yoksa 5 hareke veririm. Bunu ilk defadan özü için seç. Sela med muttasıla 4 vereceğim. Med munfasıla 4 hareke vereceğim. O zaman hatta okumağı tertibli olsun. Öz başına okumayasan. Çünkü dedik de ki olmaz bir yerde gelsin med muttasıla 4 veresen, ikinci yerde 5 veresen, ondan sonra dönesen bir de 4 veresen, bu olmaz. Bu olmaz. Bu tertipsizdi. Yani günahkarlık dahi yok ama okumağı tertipsiz oldu. Aslan bu kaideler, bu usullar niş bırakılıptı. Hatta Kur'an-ı Kerim'in okuyan yani okucunun okumağı murattab olsun, güzel olsun. Çünkü dedik de bu Kur'an-ı Kerim'e yakışı. İzə səmâun şəqqət. Burada durandaq inşaqqət. Burada tə harfi bir kez həms istər. Təbi sifatul huruf var bizdə. İnşallah Teala gəli yeri bunları da belə bir qıssayca açıqlarıq. Tə harfi burada həms istər səndən. Həms nə deməkdir? Yəni harfi oxuyanda nəfəs kəsilməz. Nəfəs çıxar özüydən. Onun için dilin özünə sifatil hems. Bunların da harflerine dilini huruf mehmuse. Yani okuyanda vezini
hasatan bu harfler sakin olduysa hem sıfası fazla çıkar içinde. Onun için inşakat bir kez koy taet okuyanda hava çıksın özüden. Bir de inşakat. Burada nun sakine var. Özünden sonra şin harfi gelip bu da ihfadı. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ Bakısız burada وَأَذِنَتْ Hems var. لِرَبِّهَا لِرَبِّهَا Burada met asli, met tabi'i var. وَحُقَّتْ عَيْنِ تَآ Hems ver. Deme وَحُقَّتْ وَحُقَّتْ Yok. Bu te okunulmadı. Sifası verilmedi. Nefesi havanı çıkart okuyandı vazın. وَحُقَّتْ bir az çok da uzatma özün. Ve izel ardu muddet. Ve izel ardu muddet. Aynı muddet de te okuyanda çıkardı özün. Ve elqat ma fiha ve tehallet. Ve elqat aynı hem sister te ma fiha. Okuyanda bu ma harfi burada aziz okucu. Burada ma harfinde sesu kaldırma. Deme ve elqat ma fiha ve tehallet. Çünkü bizde ma yen nafiyade yani Arapça dilinde ma edatı ma harfi ma yen manası nefiydi. Sen isen bir şeyi yok edesen, nefiy edesen. Mesela diyende ve ma min ilahin illallah ve ma yani nefiye desen Allah subhanehu ve teala'dan başka ilah yoktu. Bu ma nafiye dilini özüne. Ma da var ma manası ellezidi. Manası ellezidi. Yani bu buradaki kimin? Ve elqat ma fiha ve tehallet. Yani ve elqat ellezi fiha. Ellezi bak kaldırsa o mani. Ellezi bıraksa o. Bakasan ellezi manin manasını verir. Tabi fi gayril Kur'an. Onun için ma harfi geldiyse nafiye ise sesu kaldırsan. Ama ellezî manası verirse isim mevsul ise o zaman hemen düz okusan özünü. Çünkü kaldırdıysa o sesu özünde ma mevsul ise de o zaman nefi manası verir. Burada okuma وَأَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ Yok. Düz okuyorsun. وَأَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ Burada يَا أَيُّهَا مَدْ جَائِزْ مُنْفَصِلْ var. O zaman dört hareka meddeyle özünü. Yahut da beş. Birisini seç. O zaman med muttasılı dört seçtiyse o med muttasılı dört seçtiyse o med munfasılı da dört seç. Çünkü olmaz beş seçesen med munfasılı. Yani med muttasılı dört seçtiyse o olmaz med munfasılı beş hareke seçesen. Ne için? Çünkü med muttasıl vacipti. Daha kuvvetliydi med munfasıldan. Med munfasıl zayıftı. Çünkü bizde bir kaide var. Akval mudud lazimun femettasal fe'aridun ve zunfisalin febedel. Femed munfasıl daha zayıftı med muttasıldan. Med muttasıla dört hareke meddi etti. Med munfasılı olmaz beş edesen. Bunu da dört edesen. Ama med muttasılı beş etti. Med munfasılı dört edebilirsen. Aksi. Nişi? Çünkü med muttasıl daha kuvvetlidir med munfasıldan. Bu hepsi tertipti, usuldu, okumağın nizamıdır. Ülemeler Allah razı olsun özlerinden kıraat ülemeleri bunları hepsini bırakıblar. Onun için biz de bunun üzerine yürürük, bunun üzerine yeririk. Bunları alırız. Hatta okumağımız muhkem olsun, mükemmel olsun. El insanu nun sakineden sonra sin harfi gelipti. Bu da ihfa var içinde. İnneke kadihun ila. Kadihun ila. Tabi kadih
كادحون تنوينا بيتر أزنان سورة همزة جالرة برضا إظهار ولا إلى ربك إلى برضا مت طبيعي دي مت أصلي دي طبيعي دي نشي تنشي إلى حرف باخن عزيز قردشتار باجرار بو إلى ألف تن بيتر بو بطاكي من ديار غزنا بو دا ألف تي بو دا ألف تي زارندا باخسان بير ألف خنجرية ديالر أزنا بو حركة كمن وار بو ألف تي altında iki nokta olduysa bu y'di. Mesela hiç hareke olmadı. Aynı batta kimin yazıldı? Yazıldı. Ama hareke yok ise, yani nokta yok ise, özünden önce harfin harekesine bakasan. Geldiyse özünden önce harf fethe olduysa manası bu elifti. Özünden önce kesre olduysa manası bu y harfidi. Y meddiyedi. ساكن إيسا أونيتي برضا إلى مات متص... مات أصلي دي إلى ربك كدحا فملاقيه كدحا فملاقيه تنوينا صورة في حرف جالبتي برضا إخفاء دي فأما من أوتي برضا ننساكنا صورة همزة جالب إظهار

diyesin burada. Diri o zamanı ki ha'ın üzerinde de vav harfi el özünü, vav meddiye el özünü, iki harekete meddiyet özünü. Kitabahu bi yemini. Okuma özünü kitabahu bi yemini. Yok, bu yanlıştı. Kitabahu bi yemini. O zamanı vav ile. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا حِسَابًا يَسِيرًا Tenvinden sonra Y harfi gelipti. O zaman tenvini idgam edesen Y harfinin içine girdisen özünü tabi tenvinde vasıl okuyanda özünü nun sakini olu. Manası o nun sakinini girdisen Y harfinin içine bir tek harf olu. Okusan özünü حسابا يسيرا تبي برضه ادغام غنيلة اولى اما ناقصت السكت كامل ادغام داي وينقلب الى اهله مسرورا وينقلب برضه نون ساكنة صورة قف حرف جالبت منو دا اخفاء دسان وينقلب نون ساكنان غناس قال O gunnası da kalın oğlu. Çünkü kaf harfi kalındı. İlâ ehli. İlâ sözü metten bitiri, harf metten bitiri. Özünden sonra hemze gelir ikinci kelimenin başında. Fe bu da med munfasıl oğlu. Med caiz munfasıl. Dört harekâ med eder gözün. Ehlihi mesrura. Burada da aynı sıyla suğra var. Bakın aziz kardeşler, bacılar. Sıyla suğra tabi ha harfinde oğlu. Ege harekası damma ise yahut da kesra ise. Tabi o şartı var. Damir ha el kinaya, damir el mufrad, el müzekkar, el gaib, el müteharrik bir dammi ev el kesri, el vaka' beyne müteharrikeyn. Bu şartla ضماني واو يدسان كسراني يي يدسان باخ بردا ها حرف الى اهله بردا ها ان حركاسنا دي كسراد كسراد özünden önce harf متحركتي كسراد ها اتن ده sonraki geldiği harf kimimdi burada o da متحرك o da fethadı mühim harekalıdılar her üçü de harekalıydı o zaman o kesranı Niye desen ya harfi desen. Onun için baksa o Kur'an-ı Kerim'in resmine o kesreden sonra bir küçük alamet nişan koyup sanırsa o da ye harfidi. O da ye harfidi. Sana diri o kesranı ya ile fasıyla suğra oğlu burada. Ve emma men utiye kitabahu ve ra'a zahrih. Burada da metin muttasıldı. Fesevfe yed'u thubura. ثبورا برضا ثبورا دورديسا غزارندا مدع وض اول öz asıldan adı thuburan thuburan durmarıq yed'u thuburan nun sakine olmaz o nun sakinani yerine ne getiririk elif getiririk iki harekede medd eder gözün yed'u thubura ve yasla sa'ira Bəli, əziz qardaşlar, bacılar, inşallah Teala bir qıssa aradan sonra, inşallah bir də Allahın izni ilə döndüksüz ilə qalın bizimlə.

0: ما شاء الله، والله موفقيتين، الله رازق.
1: الله يجزيك يا شيخ، بارك الله فيك.
0: الله جرو يا سم، بارك الله فيك.
1: امين اجمعين سونا بربر، الله جرو يا سم بيجا البرنامج توفى على شرو، والله بارك الله فيكم.
0: الله قبول يا تنجبنا مزدان.
1: امين اجمعين، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. بال عزيز قرشلار باجلار، الانشقاق سراسندا تبي لا جسمينا انجا بيجن تجويد موضوع ينجي موضوعه تبي الانشقاق سراسندا سجده ور سجده ور بزده قرآن كريم ده 15 شير ده 15 شير ده سجده ور اخذ مثلا قرآن açtı اخذ ده تكي مثلا الانشقاق سراسنه اخذ بو وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ne yapar burada? Okucu Kur'an-ı Kerim'i bırakı. Kur'an-ı Kerim'i bırakı. O zaman bir secde yapar. Bir secde yapar. Tabii tekbirsizdi. Yoktu elin kavrası mesela tekbir yetsin. Bir tek secde eder. İçinde mesela üç kere diyebilir. Subhane Rabbiyel A'la ve bihamdihi. Subhane Rabbiyel A'la ve bihamdihi. سبحان ربي الأعلى وبحمده يا خطى أي ذكر ديار مثلا ديار سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين يا خطى ديار اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من داود نبيك مثلا آير سوزلر آير أذكرلر ديار سبوح قدوس رب الملائكة والروح ne zikir diyirse diyer. O zaman bir de başını kaldırı salam vermeden, salam yoktu içinde. Salam yoktu içinde. Bir de Kur'an-ı Kerim'i eline alı, başlar okumağa. Acaba bu secdenin, bu dilin özne secde tilava. Bunun hükmü neydi? Vacipti. Yoksa da mesela sünnetti. Cumhur ulema yanında bu secdenin yapmağı sünnetti. Yani okucu yapmasa özünü yani bir günaha düşmez. Yani bir esüglük olmaz özünde. Ama İmam Ebu Hanife yanında Allah rahmette kılsın özünü buyurup secdeti tilavanın hükmü vacipti. Okucu üzerine vacipti. Okuduğu zaman ayeti secdeni o zaman gerekim vacip üzerine secde etsin. Kur'an'ı bırakı bir secde yapar. Tabi imam okuduğu asnada bir ayet okudu secde var içinde. Mesela bu suranı okudu, yetirdi. وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Ne yapar imam bu zaman? Hemen ener, Allahu Ekber, imam Allahu Ekber diyer. Ener, secdeye, ener secdeye. En sesindekiler ki tabi ettiler özüne, onlar da hemen özüden enerler, bir secde ederler. İmam başını kaldırır, Allahu Ekber, kalkar bir de okumağına, Allahu Ekber demeği bile, en sesindekiler de hapse kalkarlar, bir de safta durarlar aynı. Çünkü imama tabi ettiler. İmam ne yaptıysa, özleri de onu yaparlar. Onun için Hazreti bunu bilagın Kur'an-ı Kerim'de 15 yerde secde tilava var. İlk secdesi El-A'raf surasındadı. Sonu da Amme cızındadı. Bel. Birincisi gelipti burada El-İnşikak'ta. O birisi de gelip El-Alak surasının sonunda. İndi gelagın tecvid dersimize med el-arız lis-sukun. Geçen derste aldık aziz kardeşler, bacılar. Dedik de ki med el-far'i ki bölümdü. Sebebi yen hemzadı. Med muttasıl kimin, med munfasıl kimin, med bedel kimin. Yahut da sebebi sukundu. Yani harf meddi uzadır ıksasımız harf mette. Ne için? Çünkü harf metten sonra bir harf sakin geldiyse. Sakin geldiyse. Tamam. İndi geldik o madde Allah ki sebebi sukundu. Tabi bu harf sakin, bu sukun yen aslıydı, yen de arızdı. Arız ne demekti? Sukunul arız. Biz okuyandak bir kelimeni, tabi harfler müteharrik ise, fetha ise fethi darık, kesra ise kesra darık, damma ise damma darık, sakin ise sakin darık. Okuduk bir kelime, iki kelime, üç kelime. Dördüncü kelimede istirem men durum. İstirem men durum. Durduğum zaman o kelimenin üzerinde son harf fethadı, kesradı, dammadı, yani tenvindi. Ne derim o harekeleri? Harekeleri okumam. Ne yaparam? Harfin sonunu, yani kelimenin son harfini sakin ederim. Harekasını vermem, dammasını, fethasını, kesrasını. Ama sukun ederim özünü. Bu Arablar yanında usuldu yani. Onun için durandalar bir kelimenin üzerinde son harfin harekasını vermezler. Sakin ederler. Tabi bu meşhur diyanlarında. Ravumu diyemirem, işmemi de diyemirem. Ama sakin ederler özünü. O sakin de dilini özüne sukun arız. Arız. Arız bir şeydi. Çünkü asılda özü müteharrikti. Arız neydi? Yani hiç sakin ettiler özünü. Çünkü sebebi durmağıydı. 12. O maddelerden birisi ki sebebi sukun arızdı. Harf madden sonra gelip maddin adı el maddul arız lissukun. Bu maddin neydi? هو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك في آخر الكلمة ثم يسكن بسبب الوقف بسبب الوقف يعني إن مثلا ألصاخ وأولئك هم المفلحون المفلحون كلمة سوز نيدن بتري نون حرفي دن onun harfinin harekası neydi? El-muflihune. Fethad. Kur'an-ı Kerim'de böyle yazılıp. Nun'dan önce harf neydi? Harf meddi. Vav meddiyyadi. El-muflihun. Tamam. Durduk üzerinde. Bu kelimede durduk. Ne yaparız? Onu sakin ederiz. Onun için dirisene nun yani ahir harften önce harf med geldiyse ne yapasan o harf meddi uzadısan yani bir kelimenin üzerinde isen durasan son harfi dedik sakin edesen son harften önce harf meddiyse bu medde dilini meddil arız lissukun مد العارض للسكون durmadan önce bu sen bunun üzerinde durasan bu harfin önce burada harf meddi bunu uzadısan ondan sonra son harfi sakin edesen ama son harfin aslında sukunu arızdı durmak hatırisi onun için dedi huve en ye'tiye بعد حرف المد بحرف مد يأتي بعده حرف متحرك أصل ده متحركته أما نش ساكن دار غوزنه درما خاطريته فبير حرف مد واريسا مد حرف واريسا özünden sonra حرف ساكن يتو درما خاطريته بحرف مد uzadısan sesi uzadısan okuyanda özünü uzadısan المفلحون إياك نعبد وإياك نستعين صن حرف زتمزن يوخ نيش زتمزن تونك حرف مدّاج مد حرف أزنن أنزه أو حرفته Nanza uzadı sen özünü. Sen uçu var uzadı sen özün. Yenki hareke. Bu bir vecihti. Yen dört hareke. Bu da vecihti. Yen de altı hareke. Fı on içi meddel arızlı sükun. Üç vecihle medde ola. Yenki medde de sen özünü. Yen dört, yen altı. Yani yen okusan. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُفْلِحُونَ حرف مده چه حركة مده دسان ينده دورت الْمُفْلِحُونَ ينده آلت الْمُفْلِحُونَ بلاردن بيرسيني سيچسن اخمخت بلاردن بيرسيني سيچسن Ve bu baştan Kur'an-ı Kerim'i açtığı isen okuyasan elbette sana o güve med'arızlı sükun geldi. Med'arızlı sükun geldi. Ne yapasan fikir ve koyupsan med'arızlı sükun gelme gibiyle her harda geldiyse ilk med'arıza nanza verdi, ki hareke verdi, kalanı okumağın sonuna kadar he o güve med'arız geldiği Hekü versen, hekü hamed dedesen, hekü med dedesen. İlk med arızlı sükuna dört hareke verdi. Özünden sonra ne kadar med arızlı sükun geldiyse onlara da dört versen. Birinci altı verdi. Geldiklerinin hepsine altı versen. Bu tertipte oldu. Onun için dirisene miktaru meddihi yen iki harekadı, yen dört harekadı. Yen altı harekadı. Buna da dilini meddel arız li es-sukun. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yani Fatiha surasını başlasak mesela. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bak el-alemin. El-alemin. Dört hareke verdik. El-alemin sözüne baksak. Son harf. Nundu, müteharrikti ama durruk üzerinde sakin ederek özünden önce harf med gelipti. Harf meddi seçtik dört hareke, dört hareke veririk. El-alemin Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahim durduk üzerinde son harf sakin ettik. Son harften önce ya meddi yedi uzadır gözünü dört hareke.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşler, bacılar, bir de döndük Suzu'dan. El-İnşikak surasını, bu ayetlerini bir kez açıklasak iyi olur. El-İnşikak surası dedik 25 ayette Mekki surelerdendi ki Peygamber Efendimizin hicrasından önce mübarek Peygamber Efendimizin kalbine nazil olup teselsülü de tertibi de 84. surada Kur'an-ı Kerim'de. Tabi El-İnşikak surasının arası var. Özünden geldiği, yani önce özünden geldiği surayla. Yani özünden önce geldiği sura, tabi mutaffifindi, mutaffifinden önce ne gelip? El-İnfitar surası gelip, El-İnfitar surasından önce El-Tekvir surası gelip, tabi bu sura onlardan ara var arayelerinde. Çünkü bu suralar hepsi kıyamatı bizim için Hak Teala içinde, bu suraların içinde kıyamatı vasf edir. Kıyamatın nişanlarını bize belli edir Hak Teala. Ve insan her zaman gere bu ayetleri okusun, bu ayetleri iyice düşünsün. Bilsin ki o günde kıyamet var, cennet var, cehennem var, hesap var. Hesap gah ağır olu, gah yüngül olu. Bu işlerden, kıyamattan yani insan gafil olmasın. Bu suralar bize bunları belli edir yani. Bu yani bu ilk mevzuatı bu mübarek suralarda. El-İnşikak surası nişi dilini bözüne El-İnşikak. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bu suranın içinde buyurur: İza semâ'u şakkat. İza semâ'u inşakkat. İnşakkat nedir? Yani burada İza semâ'u şakkat geldiyse, ey insanlar düşünün, gün geldi bu asuman parçalanı. Öz başına da yok. Ve ezzinet li rabbiha ve hukkat. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala böyle emredi özüne. Ezinet li rabbiha. Boyuna eğipti Allah Subhanahu ve Teala'nın emrine. Çünkü bu asuman ne kadar azim ise Allah Subhanahu ve Teala'nın yapısıdır. Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerinden birisidi. Bu da ispattı ki ne kadar Allah Subhanahu ve Teala alim ve kadirdi, hakimdi. Bu asumanı biz böyle küçük görürsek ama büyük bir mahluktu. Bir telefon var bizimden, buyursun.
1: Selamu aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah.
1: İyi akşamlar, seyisiz.
0: Vallahi elhamdülillah, sağ olasın. Buyurun kardeş, El-İnşikak surasını yitirdik.
1: Tamam. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

0: وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: ما شاء الله أعزوا ساغلق الله أجر ياسين بجزال أخماغا ما شاء الله جزال أداء حرفلار قلقللار çok sağ ol katılmak ve memnunuk. Allah razı olsun. Bel aziz kardeşler, bacılar, dedik de ki Allah subhanehu ve teala emretmeği bili Asuman'a kıyamattan önce parçalanı. Onun için dedi Hak Teala ve ezinet li rabbiha ve hukkat, yani ve hukka leha. Çünkü Allah subhanehu ve teala'nın emrinden çıkabilmez. وإذا الأرض مدت جلديسا بويردا يعني إتندا نلر وارسا تخارطيسا وإذا الأرض مدت يرزارندا نلر وار نلر وار داغلارد فيلانلارد همان دمدز أول بيرزار إتندا نلر وار حبسني تخارد إنسان olsun künüzler olsun, ne olursa, bağlı şeyler olsa, yani çünkü Allah subhanehu ve teala böyle emreder yere. Ey yer, üzerinde bir şey kalmasın. Dümdüz ol. İçeride neler saklanıp, neler gömülüptü, hapsi çıksın. Hapsını çıkardı. Hapsi çıksın, yani hapsını çıkart. Onun için yer hep bu şeyi atar yazıya. Neler var ise içinde ve alqat ma fiha ve tahallat hapsı çıkardı yazı hapsından da vazgeçer yani kimseni edebilmez saklasın içerisinde yani mesela yer istirse mesela dediysek ki bir iki üç taneni çevirsin bu iki üç tane hesap olmasılar hesaba gitmesiler kıyamet görmesiler yoktu bu. Yer edebilmez bunu. وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ Çünkü Allah subhanehu ve teala böyle emredip özüne yer hemen Allah subhanehu ve teala'nın sözünü kırabilmez. Onun için buyur Hak Teala يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ Ey insan! Sen bu dünyada yer üzerinde çalışsan kadihun ila rabbika kadhan fe mulaqih yani baksan insan yer üzerinde gider gelir çalışır alır satar yapar yıkar evlenir uşağı olur filan olur ama sonunda hara sonunda Allah subhanehu ve teala yadı sonunda Allah subhanehu ve teala'nın huzurunda duracaktı. İnneke kadihun ila rabbike kadihan. Hemen sonunda duracaksan. Ne kadar yorulduysa, işlediyse, kaçtıysa, geldiyse sonunda duracaksan Allah subhanehu ve teala'nın öğünde. Femulâkih. Femulâkih burada yen tulâki a'malek. İnsan görer, mulâkih. Yani göresen yaptığı o işleri hayır olsun, şer olsun hepsini göreceksen. Yende Allah subhanehu ve teala'nı göreceksen. Allah subhanehu ve teala'nın huzurunda duracaksan. Femulâkih. Manası gafil olma. Bu şeye iman getir. Çünkü bazı insanlar ne yazık ki bundan önce indi de olupti. Kıyamata imanı yoktu. İnkar edir, ilhad edir. Baksan dedi ne kıyamatı, canım ne kıyamatı, kıyamat yoktu. İnsan bu dünyada yer, içer, evlenir, iyi olur, sıhhati olur, hasta olur filan olur. Ondan sonra ölü, gömülü, torpak olur, bitti. İnsan buncadı. İnsan buncadı. Ama bu yanlış bir sözdü. Yanlış bir akidedi. Ama tam düzü, doğrusu kıyamet var, ahiret var. Allah subhanehu ve teala'nın huzurunda durmak var, hesap var. Onun için insan gere bundan hiçbirisinden غافل قلماسن اونيس بوير حق تعالى انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وزمن فاما من اوتي كتابه بيمينه قيامات يعني انسان قيامتا o şeyleri görer. Onlardan da birisi tatayyuru suhuf dilinin özüne. Yani bu halk hapse durmakları bile kıyamatta kitaplar tevzi olunu, dağıdılını, insan var kitabını sağla alı, insan var kitabını sol eliyle alı. Buna da gerek imanımız olsun. İman getirerek buna. O kitaplar da neydi? Ettiğimizdi. O kitaplarda ettiklerimiz yazılıp, konuştuklarımız yazılıp, eğer hayır konuşmuşsak, eğer şer konuşmuşsak, iyi selaşmışsak, harap selaşmışsak, hepsi yazılıp içinde. İtaat etmişsek Allah Subhanehu ve Teala'ya, onlar da yazılıp, etmemişsek onlar da yazılıp, hepsi. Bunlar da kimler yazıp? Hepsini melekeler yazıp. Ki insanın sağında, solunda var. Bunlar hepsini yazılıp. Allah subhanahu wa ta'ala cümlesini bile. Onun için buyur Hak Teala فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا Kitaplar sağa verili yahut da sola verili. İnsan ne kadar bu dünyada yaşadıysa aziz kardeşler, bacılar sonu ölümdü. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurup Cibril aleyhisselam buyurupti peygambere aleyhissalatu vesselam ya Muhammed iş ma şi'te fe inneke meyyit. Neze bir nasihatti, neze bir vasiyyatti, neze bir yada salmaktı. Peygamber Efendimizin yadına salır Cibril aleyhisselam. Peygamber Efendimiz de bizimce konuşur bu mev'izana. Buyurup özüne tabi hadiste Ebu Davud rivayet eder özünü Cabir'den. Cibril buyurup ya Muhammed işme şi'te fe inneke meyyit. Ne kadar isen yaşayasan yaşa. Ama sonu ölümdü. Fe inneke meyyit. Bitti. Allah subhanehu ve teala'nın hükmüdü bu. İnsan ne kadar yaşadıysa 50, 60, 100, 200, 300, جت بين إل صنها إلى جاخت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وكمدا السنسيو سنسيو أما جون قال أنن أزغ دشسا آير لغوار بو الله سبحانه وتعالى نن سنة دي ير üzerinde قانون دي ير üzerinde إنسان أغلي ne kadar yaşadıysa sonunda ölü. Bu etrafındakileri ne kadar sevdiyse, sevmediyse ama onlardan gün geli uzak ol. Bunlar ayrılık var. Ayrılık da ne yaparızın o da ölüm. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مُلَاقِيهِ ne işlirse o da işle sonunda ha göresen özünü. Sonunda göresen. Ettiğini göresen. İyilik et, iyilik geldi sen karşıya. Haraplık yap, haraplık geldi karşıya. Ama arası çok çoktu. Bir insan her etsin kıyamatta kitabını sağına alı. Ama şer işlediyse, şer konuştuysa, harap konuştuysa, harap yaptıysa, Allah subhanahu wa ta'ala itaat etmediyse, tabi kitabını soluna alacaktı. Duamız Allah subhanahu wa ta'ala, aziz kardeşler, bacılar, ahirimizi khair etsin. Allah subhanahu wa ta'ala halimize rahmet etsin. Yerimizi cennet etsin. Bu dünyada bizi muvaffak etsin. Her zaman taatıyla meşgul olalım subhanehu ve teala. Şeytan bizi aldatmasın. Allah Subhanehu ve Teala bizi şeytandan saklasın. Şeytanı bizden uzak etsin. Evletlerimizi salih etsin. Memleketimize bereket salsın. Emnu emen bıraksın. Ana babamızı affetsin. Peygamber Efendimiz'den, enbiyelerden, salihinlerden, sıddıklardan, şuhadelerden bizi haşretsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Merhabalar sevgili dostlarımız, hepinize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Bugün sizlerle sevgili dostlarımız Yaşamın İçinden programımızı size için sunuyoruz. Ve bu güzel programı size için paylaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu programımızda tabii ki de yaşamın içinden olan konuları ele alacağız. Tabii ki de sohbet edeceğiz, sorularımız olacak, cevapları alacağız. Sizlerden de sorularınızı bekleyeceğiz ve tabii ki de sorduğunuz soruların cevabını veya görüşlerinizi bizlerle paylaşacaksınız. Bu güzel programımızda inşallah faydalı bir program olur hepiniz için diyelim değerli arkadaşlar. Ve tabii ki de bu programı tek başıma sunmayacağım. Sizlerle tabii ki de çok değerli birini tanıştıracağım ve programımızı kendisiyle birlikte, çünkü kendisi yaşamının içinden aile danışmanı olan birini tanıştırıyorum. Hatun Kültürel Müessesi Başkanı ve aile danışmanı olan Yüksel Terzibaşı ile artık programımızı sunacağız. Hoş geldin sen.
1: Hoş bulduk.
0: Ne desen iyisin inşallah.
1: Teşekkür ederim. İnşallah siz de iyisiniz. Sağ olun.
0: Artık bu programı birlikte paylaşacağız. Sorularımızı soracağız. Senden güzel bilgiler o. Bizlere paylaşacaksan.
1: Mutlu beni.
0: İnşallah bu güzel bilgilerden aileler, kadınlar, beyler olsun. Faydalanacaklar inşallah. Aileyle ilgili sorularımız olacak, konularımız olacak her gün artık inşallah. Bakalım faydalı bir program olsun inşallah dinleyenlerimize.
1: Bize güvendiğiniz için kırmadım sizi. Bugün aramızda olduğum zaman çok mutluyum. İnşallah güzel, faydalı malumatlar olur.
0: İnşallah biz de çok mutluyuz. Tabii ki de bizi kırmadığı için program artık bizlere katılıp o faydalı bilgiler bizlere paylaşacağı için biz de çok memnunuz. Tabii ki de bilsen ki artık günümüzde aile olayları çok oldu. Kadınlarla ilgili olsun özellikle de. Bunları tartışacağız. Sorularımız olacaktı. Belki de birçok kadının faydalanacağı şeyler soracağız. Sizden bilgi alacaktılar. Onlar da buradan da bütün kadınlarımıza da seslendik. Beylerimiz de olsun. Sorular var ise programımıza katılabilirler. Sizden sorabilirler. Görüşlerini, düşüncelerini paylaşabilirler. Telefon numaralarımızı hatırlatalım sorularımıza geçmeden önce. Telefon numaramız 0770-131-34-61. Tekrarlarım. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından programımıza katılabilir, sorularınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp yollarında sorularınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ben de burada Yüksel Hanım'a göndermiş olduğu sorular soracağım. O da güzel bir şekilde cevaplandıracaktır. Siz de bilgileneceksiniz. İnşallah değerli dinleyenlerimiz, Yaşamın içinden programımız tüm hızıyla devam edilir sizlerden. Ve telefon numaralarımızı hatırlattık. Hemen ilk sorumuza geçelim Yüksel Hanım. Kadınların hayattaki sorunları nelerdi? En büyük sorunlar sizce?
1: Başlamadan önce günaydın sizlere, bütün dinleyicilere, bütün Türkmen eli insanlarına. İnşallah güzel vakit geçirdirik bir arada. Bizim kadınların genel olarak sorunları, elbette ki sorunlar var. Birkaç sorunlar var. O da ilk başta geldi. Ekonomi baskıları çok büyük sorunda. Ondan başka boşanma nispeti bugün, bu son illerde çok arttırı. Bir de örf adetimiz, o da tesir edir. O da bazı sorunlar yaşadır. Bir de bazı kadınlarımız hem iş yerindedirler, hem evin yükünü kaldırıplar, bazı sorunlar olur. Bunu da elbette ki kadın gerek bu şeylere hakim olsun, gerek bilsin ne şekilde bunları çözer. O da kadının elinde de bu bir saat süresinde bunları açıklarız inşallah güzel şekilde. Yetiştiririk özlerine.
0: İnşallah. Tabii ki de dedikleri büyük sorunlardı. Özellikle de hani dedi örf ve adetlerimiz. Çünkü onlar artık yapılmır. Unutulup da çok adetlerimiz, örf adetlerimiz. Uşaklara da bilgilendirilmir bunlar. O yüzden de mesela genç kızlarımız, uşaklarımız hani büyük olanda eğer bizler anlatmasak örf ve adetlerimizi ileride tabii ki de aile sorunları oldu. Evlilik sorunları oldu. Bunlar da çok önemliydi.
1: يعني عرف عادات بزده يعني هلا ده Türkmen ile de yani Türk dünyasında çok önemlidir. Buna göre iyi şekilde bakan her zaman yani adetimizi tatbik edeğen.
0: Nezmo kısa yani, bak sözümüzde kesire mesela bize annelerimizin anladığı veya babaannelerimiz olsun. Özellikle evlilik konusunda anladım. Gençlik mesela kızların davranışları mesela evlendi o da şunu yapmam lazımdı. Evlilik böyle bir hayattı. Mesela eşi o böyle bir saygıda bulunacaksan bunları etmem lazımdı. Mesela tahammül edesen bu tasarrufat edesin. Mesela kaynana o giliden olsun. Bunlar hep anladılardı. Doğru. Ama artık bu yoktu. Özellikle de mesela kızının belini hani diyorlar ya taptayanlar var. Taptadıkları için anlatmadıkları için artık başka bir görüşte oldukları için sürekli sorunlar oldu.
1: Bunu diyebilmek hiç yoktu. Ama yani her zaman diyen biraz tatbik eden var. Biraz da etmiyor. Yani.
0: Tabii ki hepsi diyor ya ama genelde mesela çoğunluk böyle olubdu.
1: Bizlere büyüklerimiz nece dedi o usta ki annalarımız, babaannemiz, anneannemiz bize ne şekil yol gösterdiler. Elbet ki biz de evlatlarımıza o yolu gösterdik. Onlar da bizden aldıkları şeyi o birisilere aynen bu şekilde
0: i̇şte yani yerir. Nesilden nesile gelen nicedir o adetlerimiz. Her anlamda evlilik anlamında olsun.
1: Bütün
0: yaşamımız
1: bütün
0: nece anlatsak, öğretsek uşaklarımıza onlar da böyle alışacaklar. Keşke bütün mesela aileler olsun, beyler, kadınlar olsun ev adetlerimizi uşaklarına gençler etraftakilerini anlatsalar bence sorunlar o kadar olmaz uygulasalar.
1: Yani saygı şekilde olsun çocuklarıydan. Elbet ki başkasıydan da o da saygılı olun. Yani hakikaten bile ne şekilde konuşu karşı taraftan. Yani büyükten büyük oğlu, küçükten küçük oğlu. Bu çok önemliydi yani. Buna göre önem verir bu şekilde.
0: Aval vaydi bu önemli hal mesela saygı. Ben şimdi baksam senden çok küçük alışıptı mesela cevap vermek. Mesela bazen de bakıram anne babalar da onaylılar. Sana bir tek bir şey diyende cevap vergen şükür olma yine. İşte yani bu sonra, bundan başlar.
1: Sonra sorunları çıkar. Yani i̇şte doğrudan bizim biz de görürüz
0: bunlar şeyler. Böyle bazen böyle düşünceler var. Bizim vaktimiz yok. Biz sükut olardık. Bize böyle alıştırmışlar. Yok uşaklarımız böyle alışmasınlar. Koy dilleri çıksın.
1: Zaman geçince işte. Yani görürler onun yani yanlış şeyleri. Daha fazla olur. Önceden dirdiler yok koy bilsin cevap verebilsin. Ama bu da yani düzgün şekilde verirse versin vermese.
0: Öz tabii ki de hiçbir insan mesela uşaklarımız olsun kadınlar olsun beyler olsun kimse mesela hemen gel hakkını yedirtmezsin ama saygı çerçevesi her şey olma. Bazen mesela indim ben bu yaşta olmama rağmen karşımdaki mesela bir beygüm bile olsa bilin mesela düşüncesi olur çünkü düşünceden düşünce fark eder mesela. Mesela kadından erkeğin, anneyden uşağın düşünceler fark eder ama mesela ben bir küçük olarak mesela siz benden büyüksüz. Olabilirsiniz düşüncemiz başka adam ama mesela cevap vermek zorunda değilim her şeye.
1: Saygılı yani olasan büyüğün.
0: Ya mesela tepki vermek zorunda değilim hemen. Doğru. Var bazen doğru. Bir şey demek ters hemen cevap verilir.
1: Yani en az bir şey yani o çocuğa göre ögüre desen ne şekilde davranasan büyükten görmek onun hemen hoşasan yanına elini öpesen.
0: Ben saygı göstersen.
1: Yani bir tek büyük gördüyse küçüğü yani onun gözünden öpsen. Yani bu şeyler çok önemlidir. Yani onun için her zaman bize diyorlar efendi millet. Yani doğrudan saygılılık yani bu çok önemlidir. Saygı aile içinde olsun, aile dışında olsun çok önemlidir. Tabii buna yani burada nokta koyalım. Saygı
0: her şeyin bizim, başında saygıdır, güvendir. Biz hani ya kadınlar bey sorunlar övrede diye de o da çünkü her şeyin evliliğin, ailenin temel neden gel saygı ve örf adetten geldiği için ben bu konuda daha fazla ilk öncelikle sormak yani, isterdim. Çünkü örf adetlerimize uygun şeyler yapandak daha da güzel olacaktır.
1: O aile birbirine bağlı olur. Birbirine ara yerinde saygı olduysa yani güven olduysa ara yerde o aileni istikrar halinde görür. Elbette ki bu topluma da yansar yani bu
0: şeyler. Mesela örf adetlerde mesela nece var? Bir yerde toplanıp mesela sebehlik etmek idi. Gün ortalık bir yerde mesela baba anne oturanda saygı göstermek idi. Konuşmamak idi. Mesela uşak diyebilmez. Yok ben gelmirim yemirim. Siz yiyin. Yok idi. Anne baba oturup da hepsi oturar.
1: Doğru.
0: Bu özellikle de anneler, kadınlarımız diyagın uşaklarına diğerle babavuz gelende hoş geldi diyesi baba kuvatı olsun.
1: Güzel şekilde karşılasız.
0: Hatta mesela kişisi diyagın eşi gelende kuvatı olsun diyerdiler. Bir glas söylerdiler kişilerine işten gelip çünkü hani işleri rızkını getirir.
1: En
0: belerdir.
1: Güzel şeydi yorgundu.
0: Ha şey, yorgundu ha, bu şekilde olsun adam yara. Hoş gelip sen uşağı da bu anladılar.
1: Evde ne sıkıntı var hemen partlı yağın yüzüne.
0: Yok olmaz çünkü yani zaten erkek dışarıda bütün sıkıntılar mesela yaşır. Evde gelip hemen gelmedi. Daha fazla olur. Bu da ilişkinde etkiler aile ortamını. Hı. Özellikle de o vakti mesela uşaklar o günde tartışmak etmezdiler. Adı olsa adı olmazdı. Yani uşak o günde olmasın. Uşak bir şey. Çünkü uşak ne olur beyge bakar. Yani bir gün evlilikte de o uşağa da tesir eder. Aynı davranışı eder.
1: O yüzden i̇şte bunlar da ne şekilde öğrendiyse
0: işte bunlar vardı. İşte bunlar
1: yani
0: da konuşacağız.
1: Hatta oturanda da yani bir masada oturuptular yemek yemek için. Hepsi büyük elini uzatmadıysa o yemeğe yok, olmaz tabii. Yani bu Allah'a beygir. Şükür bu şeyler hele kalıptı. Yani mesela
0: bazı evlerde hava var.
1: Yani hele baba el uzatmayıp yemeğe herkes durupta. O onu bekler, bu bunu bekler geri. Yani hepimiz bir şekilde toplanak. O masada oturduğumuz zaman herkes yani güzel güzel konular ele alırlar. Diğerler yok yani bazı şeyler var, bazı düşünceler var. Yemek yerken hüsküt olun, bu yanlış bir şeydi. İster tartışılsın bazı konular.
0: Güzel sohbetler,
1: yani o güzel
0: olsun,
1: sohbetler olsun arka yerde. Bilmem. Daha o birbirine bağlanırlar.
0: Gülmek, sohbet, o sofranın güzelliğidir.
1: Yani hissetmesen ne şekilde. Sonra bitti. Hemen yemekten insan kalkmasın. Oturmuşuz. Daha sohbeti yürüdüğün.
0: Aile yani ortam daha hoş olur.
1: Güzel olur.
0: Telefonlar mesela indi. Bilsen ki telefonla herkes telefonla doğru. Daha bu sohbetler onda da
1: yani
0: kalmıyor.
1: En azından yani kahvaltı var, günorta var. Yani bunlar en azından aile yani mesela okulda adlar bir şey yığışma. Yağın... Yani en azından bir defa da yani yığışıldıysalar bir masaya güzel olur. Ama yo her gelen okuldan döndü hemen yemek koysan onun için. O birisi geldi onun için koysan yok. Bunda yani itti.
0: Zaten ailenin saygısı mesela ortamı toplanmağı da kaybolar. Bir de ne diyeyim sofranın bereketi de kaybolar. Her uşağı gelende bir iki herkese bir kabı yemen koysun kalsın. Toplanmasalar aile ortam. Çünkü biz uşakları bir yerde arada toplasak. Yani bir gün özler de alışıp uşaklarını eşleriyle birlikte sofranın kıymetini bilirler. Uşaklar da nene babanın kıymetini bilirler.
1: İşte ara yerde de saygı güzel şekilde
0: İnşallah olur. Bunlar her ailede olur.
1: İnşallah.
0: Sohbetler. Özellikle mesela yemek vakti telefonlar bir yere atsalar. Ortada bir iki saat sohbeti eskideki kimi telefon olmadığı vakitler derim daha da güzel olacaktı.
1: Bizzette yani eski insanın eski mesela oturup da çocukuyla yemekte de olmadıysa oturupsan salonda oturupsan oturma odasında oturupsan çocuklarla yani ister istemez anne olsun baba olsun eski günler ne geçsin yani onları açıklasın yani. Biz belaydık beli ederdik yani bu bir tevcih teki olur yani hemen mübaşir biz ona diyemirik beli ele beli etme.
0: Yo, anladı
1: biz
0: sen.
1: Anladırık yani diyerek biz böyle hayatımız böyle geçerdi böyle güzeliydi yani bunları anladığında özlerini de beyinlerinde basılı. Elbet ki faydalanırlar, haz ederler özlerde.
0: Çok
1: bunlar güzel
0: dedi,
1: vakit geçirdikler.
0: Bunu dedi, o da aklıma bir şey geldi. Rahmetli mesela babam oturardı, gençliğinden anlatardı. Gençliğinde neler olup, bir seferde bir evlilik hakkında bir şey anlattı bana. Yani hele evlenmeden önce. Dedi, bak kızım vaktinde böyle bir mesele oldu. Böyle bir yanlışlık itikadım bilmeden yani komşuyla ilgili uzun bir hikayeydi ama gerçekte yaşanıptı. Ben onu aklımda aldım. Büyük de oldum, düşündüm. Babam dedi evlilikte böyle böyle şeyler olur. Buna dikkat eyle. Çünkü bak mesela anladır ki yani bunu bize anladıptı bana. Ya kız kardeşime aklımızda kalsın. Büyük onda evlilik hayatı olanda bu yanlışlık yapılmasın. Mesela anladar babaannem olsun bazı olaylar anladarlar. Eski vakitte komşulardan ne olupdu, evlilik hayatında ne olup veya gençliklerinde babam askerlik vakti olaylar her şeyi anladar. Böyle hoş bir şekilde dinlerdim yani. Hoşuma giderdi anladan da.
1: Yani bazı Zekeriye olanda mesela yığışırlar, herkes yığışırlar. mum yandırmak bilmem
0: güzesini
1: yani
0: bezesini
1: bezetmek yani bir basit bir şeydi mesela Kadir gecesinde herkes oturup yani yığılıp yani yani ibadetine kalkır yani bunları geri biz evde yani görse de ağın özlerine geri anladık özlerine hatta küçük çocuk var ise yani o da bir o beyninde kalı o küçükün daha fazla beyninde kalı yani hazede büyük olanda
0: he,
1: bu yani ne merasimler var bunları edeğim mesela Beyram Sabahı yani olur olmaz her ne şey olursa Beyram Sabahı geri yemeğimiz olsun Beyrim namazdan ma. Dönenler Beyram yemeği geri olsun pilavdı fasulyası ne bileyim her şeyi güzel masa düzülü bunlar etrafına düzülünü yani bu şeyler geri biz dediğimiz de ki bak konu konunu açırım.
0: Bəli. Yani, özü dediğimiz o hayatın içinden.
1: Hayatın
0: içinden. Hayat için bir sürü yaşanmışlıklar var. Olan olaylar var. Bazı olaylar mesela gün ışığında dövgü yaşam ama biz burada bunları tartışacak ki bunlar biraz da önlense ne kadar mutlu olduk. Aile sorunları gider. Örf adetten başladık. Saygıdan başladık. Her şeyin başında bu hepsi kime bağlıdır? Bizim kadınlar. Çünkü mesela erkek evde dövgü. Çok dışarıda vakti geçiyor. Bu bir gerçekti.
1: Doğru.
0: Az bir erkek var sürekli evde oturup ailesinin eşiyle vakit geçirmek sever. Çok indi her yazdadı. Evi kim toplar? Her zaman kadınlarımız. Tamam. Kadınlarımız uşaklara yol, güzel yolu gösterer, terbiyeni verir, örf adetlerimizi anlatar. Tabii ki de baba da yeri gelende anlatar.
1: Onun da rolü var.
0: Özellikle evet, babalar hele. Erkek uşaklardan daha çok dışarıdadı. Kadınlarımız da kız uşaklar. Yani Mege iki tarafta Mege uşaklarını, aileni, kavramını anlatsın uşaklar ki hatta uşaklar çünkü onlar da büyük olup evlenecektiler. Bir evlilik
1: bir
0: hayat olacaktı.
1: Onlar
0: da uşağı. Hatta onlar da güzel birbirlerini aşlandırsalar belki de bu sorunlar olmaz. Çünkü sorunlarımız neden başlıyor? Yavaş yavaş konuya girelim o diğer konularımıza. Bu
1: bu teoriye yani
0: boşanmak malları.
1: Bu şeyler çok önemli de. Seminerler olsun yani bunlar çok önemli de. Hatta ki bu sorunlar kalmasın ara yerde.
0: İnşallah.
1: %100 kalmaz ama yani azaldabilir bu şeyleri.
0: Her birliğinden, düşüncelerden. Mesela hani dedik aile boşanmaya gelagın. Bu son illerde de, ben bunu da sormak isterim. Zaten paylaşırlar. Bu son illerde boşanma olayları çok olupdu. Sizce neden, sebepler nelerdi bu boşanmaların? Özellikle de gençlerin.
1: Doğru.
0: Bir haftada üç gün evli kalırlar, boşanırlar.
1: Aynen böyle. Son nisbeye göre yani bir ayın içinde Irak'ta 5829 boşanma halı var.
0: Hı-hı.
1: Yani bir ay içinde. Bu çok çoktu. Hı-hı. Az değil.
0: Yani bu kadar ev dağılıptı.
1: Bu kadar ev dağılıptı. O çocuklara ne olup, neler olur, neler gelir bunların başına. Onun da bu boşanmanın nisbesi çok olduğu zaman sebepleri var. Aile arasında yani kadınla eş arasında bir diyalog yoktu. Sonra bir de iki tarafın aileleri bir küçük sorun olanda olabilir bir gün içinde bunlar birbirleriyle başladılar konuşmaya, barışmaya. Bu çıktıysa yazıya her iki tarafın ailesi girer mevzuya. İşi daha büyük eder. Bu da bir sebebi de. Koyar yetiştirsin. Boşanmağa nişten tahammül etsen. Etme tahammül etme bu şeyler. Bir de ekonomi baskıları bir sebepti. Ondan başka da tavasıl içtimai dediğimiz ara yere girdiyse en önemli konu koyar boşanmağın adeti çok olsun, nisbesi fazla olsun, o da erken evlenmek. O çok sorundu, büyük bir sorundu. Çünkü hele dünyanı anlamayıptı. O, yani o kız ki gelin edirler ki elinde, oyuncağı elindedir.
0: Böyle.
1: Oyuncağı elindedir. Yani bilmir, dünyada ne var ne yok, hele istiri oynasın. Yani arkadaşlarıyla aynen ömürde ısırı bir arada olsalar. Ne yazık ki bunu hemen evlendirirler.
0: Elbette bazen mesela anlamıyor genç da. Kızlarımız özleri mesela evlenmek isterler veya ailelerden tartışırlar.
1: İşte
0: ısrar edirler. O da çünkü hele ne cihan diyeler beyni hele kandı. Gençti. Dir belki evlilik
1: Bir oyun, güzel bir şeydi.
0: Güzel
1: bir
0: yani oynamak. Oyun kimindi? Aynen. Pembe bir gözlükten baklama. Aslında böyle döğütere evlilik gerçekten. Mesela hepimizin başından geçip ben de gençken, uşağıyken evliliği mesela dizilerdekin görerdim. Güzel bir şeydi. Evlenirsen, gelinlik o güresen, yazı çıkarsan uşağı böyle diyor ki hayat. Gerçekten de evlilik büyük bir anlamdı ve büyük bir sorumluluktu. Ve gerçekten de ağır bir yüktü. Herkes kaldı
1: i̇şte
0: bilmez.
1: İşte bunu gençlerimiz her zaman gerek biz konuşağın, edağın, hele de sivil toplum örgütleri olarak yani bunların gözlerini açak. Hatta yazak, edağın, bunlar faydalansılar yani bu yanlış bir şeydi. Yani küçük yaştan evlenmek çok yanlış bir şeydi.

0: Erkekten kadın birbirlerine uymaz hareketlara. Çünkü o bir yüktü.
1: Ben
0: Onun düşüncesi ayrı şekilde. Bu
1: bu
0: hala
1: küçük tadı
0: küçüktü
1: yeşili.
0: yani, düşüncesi ayrı şekilde. Dedik der ki bu hala istiri oynasın yani, bilmire ne var ne yok
1: Ya
0: yenge
1: mesuliyet
0: hayatında, mesuliyet
1: malı.
0: bilmire ha. Bunu konuşarken birisi elini kaldırdı, dedi yani yanlışsan, biz şey ederek yani haz ederek küçük yaştan ev kursular, evlensiler özler için. Ne yaştan sordum özlerine, yani dedi ne var 13 yaşında olduysa, 14 yaşında olduysa. Dedim bu hele ne görüp hayatından yani, bu böyle geçti. Dedim
1: Eskiden çünkü belaydı, 13 yaş evlendilerdi.
0: herkesin bir rayı var. Ben bu benim rayımdı.
1: Görüşürdü ha.
0: O da sen o görüşüydü. Ben saygı duram görüşü var. Bir zaman geçti, eştim yani, doğrudan eştim, bu görgü vermişti. 13 yaşında, yeni 12 yaşında böyle dedi, 13-14.
1: Kızını verirdi.
0: Kızım verip de o yaşta, ama bir yıl sürmedi boşandı. Ben bir şey demedim özne yani, bana geldi şey, dediler hatırlı sen o muhazarada böyle dedi, o kalktı dedi, ona var verse
1: Ben.
0: yani, doğrudan küçük yaşta evlenmek sorunları çok çok olur, çünkü ara yerde
1: Yaş farkı
0: yaş
1: var.
0: farkı var yani,
1: Kültürde, yaşandığı
0: fikirler
1: fikirde hepsi onun
0: hepsi
1: farkı var.
0: farklılar
1: Mesela bir
0: işte.
1: sene konuşsan Yüksel Hanım, eskiden tamam küçük yaşta evlenirdiler, onda boşanmak yok idi. Ayrı bir
0: Basit
1: görüş var idi, düşünce
0: basit
1: vardı.
0: yaşam mıydı?
1: Anne
0: Basit
1: baba
0: değil. Ha.
1: babalar başka düşüncedeydi. Uşaklarının başka boşanmak yoktu. Anne baba karşı çıkardı küsmaga. Yok idi yani
0: Yo,
1: kadın küssün.
0: indi değiller, tahammül etme.
1: Ey
0: Ha.
1: tartışmada baba gelir getirir veya anne getirir. Hemen düz mesela kavga
0: Otu.
1: başlarır. Ha otur
0: Ha.
1: dediler.
0: Otun neyi
1: Eskiden
0: var ha?
1: tamam özü gene yanlıştı ama eskiler belaydı. Çünkü mesela genç yaşta verirler uşakken uşak olar beyiyorlardı. Ev işiydi uşaktan böyle uğraşardılar. Şimdi insanlar da şimdi teknoloji
0: Teknoloji
1: oluştu.
0: girdi hayata ha.
1: Telefonlardı. Bakırlar gence yani
0: Ha.
1: evvelki gibi tahammül de yoktu evliliğe mesela desem ya Allah kaydı yok tahammül edim bilmem ne onlar kalmayıp yani indi uşak yaşta vermek yanlıştı belki eski bundan 30 40 50 ile evvel yakın tamam ama
0: Doğruydu ha.
1: bence indi yanlış bir şey dedi o
0: Yanlıştı.
1: kiminde.
0: İşte bir de dediğimizde ki yani, bu bir problemleri olduysa ikisinin arasında yani, ellerine ne kadar geldiyse çıkartmasınlar yazıya. Anlayış için hareket etmesin. Oğlan da aynen her
1: Yoktu
0: şey
1: böyle bir şeydi. Dakika be dakika.
0: hep
1: Anne
0: şey
1: böyle oldu.
0: olmaz
1: Böyle
0: işte,
1: dedim
0: bu da
1: hele.
0: bu yani,
1: Böyle
0: dur
1: yedi.
0: içude bir kez sur,
1: Böyle
0: tahammül
1: çıktı
0: eyle.
1: yazı gitti. Kaynenem böyle dedi. Kişim bana böyle dedi. Veya
0: O da
1: ben askeri
0: ha.
1: erkekler de var da buradan da yani
0: Aynen.
1: kızma aslında beni
0: Yo
1: böyle
0: yo
1: değiştirseler.
0: aynen oğlan da
1: Evde
0: ha.
1: mesela indi kadın diyen hiç. Bu erkek bilini kadın seleşer.
0: Bilir maşallah ha.
1: Biz erkeğin gidip annesine evliliği hakkında seleşmeyi ve arvadiden olduğu bir şey demek gerçekten çok ayıptı. Buradan eğer
0: Doğru.
1: varsa böyle bir tebaatı ona seslendim. Ayıptı yani bir erkeğe bence hiç yakıştırmıyorum. Sen evdeki sorunu ne istersen bir şey alasan veya alıp sen gidip anne o demek veya eşi ve sana karşı bir davranış edip ya da arada bir müşkül olup gidip hem arkadaş yanında veya aile uyandı seçmek
0: Yanlış bir
1: ama bir erkeğe
0: şeydi.
1: yakışmıyor. Bence
0: Yok.
1: erkek indidir hani
0: Yanlış.
1: diyorlar ya kadındı, aklı uşaktı böyle diyorlar adamlar. Tamam. Sen o akrabayı görsen olmaz diye desen.
0: Yanlış bir şeydi.
1: Bence
0: Yani
1: olmaz.
0: gelin.
1: Erkek için
0: İşte
1: hasaten hiç olmaz. Kadın için de olmaz ama
0: ikisi de
1: kadın
0: yani.
1: yani içinde
0: Tutsun.
1: tutabilmir. Mesela
0: Tutsun tutsun. Deme
1: derdin istiri
0: tutabilmeli. Gene
1: desin.
0: tutsun. De, yani
1: Var
0: dediyse
1: bela.
0: ha, Ege geldiyse çok zora geldi. Bir, iki, üç. Var insanlar var yani. Mesela büyük adam dışarıda Ege ehliyetine diyesin. Onuyla kimiyle irtiyah ederek.
1: Aile şartı değil
0: Onuyla
1: aile. En yakın mesela bir insana.
0: Onuyla konuşsun. Belki de o çözer özü için. Yani yetiştirmez boşanmak halini
1: Çünkü
0: özlerine.
1: anne
0: Ha.
1: babanın duyguları,
0: Daha
1: düşünceler başka olur, yönlendirme başka olur ama mesela bir bölge danışmak veya yakın bile bildiği bir arkadaş doğru yola aparabilen
0: ki
1: bir
0: sırrın
1: arkadaşa
0: çıkartmaz yazı yani,
1: ona
0: yok her
1: diyese
0: gel diye
1: danışsa
0: de şey
1: çünkü bir
0: etse
1: mesela ben
0: ha.
1: de arkadaşım var burada. Mesela bir şey olanda ona diyeyim o bir akıl verende düşündüm. Harap yolu aparmadığını bilmem ama güzel bir düşünce veremene oturun mesela
0: Düşünün
1: düşünün.
0: sen onu
1: Anne babaya
0: doğru.
1: diyese o mesela başkasına diyese onların düşünceler başkadır.
0: Diyelim koyayım kızım bunca tahammül etsene yani, hatta erkek de olabilir.
1: Öyle de mesela benim
0: Arva.
1: annem böyle diyor gel hem de küreken belliydi. Yani bel taptamaz diye yok kaydı tahammül onlardandı. Yani kabul etmez kız küssün. Yani o eski düşüncelerdi. Nece
0: Çok
1: bela.
0: iyiydi. Çok
1: Yani bir
0: iyiydi
1: sene
0: ha.
1: suçu olsa bile diyagnoz kürekenin suçu kızın boynuna

0: Yusuz sende hadi. Böyle bir tabahtı var.
1: Yani sırrı nece diğer
0: Hayatırsın ha.
1: yatırsın
0: Çünkü biz
1: olsa
0: sen
1: ha.
0: de eğer dese oğlu kızım tamam desem memnun bir taptasa.
1: Sonra kebeği
0: Ha.
1: yolla.
0: Bazı mesele
1: Ha.
0: biz kız kardeş annemizin canlı mesela başka kızılık sen işi belliysen sen küre kemperi sevmemle. Böyle biz böyle alıştık olmaz yani size
1: Aynen
0: hediye
1: öyle.
0: yakın. Çünkü sorunuz zor her evlilikte oğlu. Siz evliliğinize
1: Bir
0: bakın.
1: gün, iki
0: Ha.
1: gün, ondan sonra bir de
0: Karışmaz. Ha.
1: dönerler birbirlerine. İşte diyemem yani ara yerlerinde sorun kaldıysa kimse bilmez. Sen ev bir kapalı
0: Ya
1: kutuda.
0: tabii ki de her
1: Ne
0: yerin bir
1: edersen ne
0: sırrı var.
1: etmesen aynen böyle. Kimse bilmez ne var o evin içinde. O sırra makayet o. O
0: Doğru.
1: kutunu açma. Kimse bilmesin. Yavaş yavaş ikna eyle özün. O erkek kızma halatındaysa sen hüsküt ol. Bir zaman hüsküt ol, ondan sonra mevzu sakinleşti.
0: Sen söyleş.
1: Yani onu da ne
0: Doğru.
1: diyorsa diyebilirsen. Aynen akis tarafı da alsak olabilir. Yani kadın kızıttı yani
0: Ya erkeği mi
1: bir
0: gözküt
1: sorun
0: olsun?
1: ha. Yani ikisinden birisi geri özgüt olsun. Çünkü onların zembi nedir? O çocuklar o evdeydi.
0: Çünkü
1: Bunu tahammül
0: onlar da
1: ettiler.
0: etkilenirler
1: Çok
0: inşallah.
1: şeylerine tesir eder. Çok yani gerde koyar o çocuklar
0: İşte
1: ne
0: mesela
1: yazık ki.
0: insan mesela ayrıldığında boşanma hani dedik ya çok olupta. Mesela bir insan boşanmadan önce geri uşağı varsa bence uşağını da düşünsün.
1: Ha.
0: Çünkü
1: Bir
0: uşak
1: şekilde yani
0: etkilenir.
1: rızalık tarafında. Şimdi bu yoktu araçlanıp bildiğimce Hilal Ahmar binayasında bunlar görüşürler yani mesela birisinin yanında kalıp da görürüm özlerin geçende bir gün var haftada bildiğimce bir bu vakit
0: Değil
1: var bilmem nanca zaman görürüm yani babadı uşak bunçki körpeydi kucağında kaldırıp nene gelir görür özen yani
0: Nene geldi
1: onun
0: baba
1: o
0: gördü.
1: getirim yani insan görende kan ağları içinde yani bunların suçu nerede?
0: Suçu yoktu çünkü
1: Suçu neydi?
0: onlar
1: Bunlar araçlanıptılar, onlar böyle ara yerde kalıplar. Yani insan geri düşünsün onları. Her ne yapırsa o geri onları ilk başta düşün. Tahammül edirse o da sakin kalıyor o da.
0: İşte mesela
1: Yani
0: eskiler
1: meşakil
0: demiyorum mesela
1: aktarılma.
0: bazen eşler çok yani şiddet de var idi. Bunu tahammül etmişler. Yoksulluğu da tahammül etmişler. Hiç uşaklar kaydediler. Uşağımız derbeder olmaz. Ama yani de insanlar buna bakmadılar. Hayatımız kısadı. Ne mecburuk biz çeken. Yani bir gün uşaklar evlenip gidecekler. Ben yalnız kalacağım. Bunu da düşünürler.
1: Doğru.
0: İşte her insanın bir
1: Bir
0: düşüncesi var.
1: şekilde
0: Çünkü bir yandan
1: düşüneceğiz.
0: bakan da mesela ben eskiden mesela kişiler mesela vefat edende ya da ayrılanda evlenmezdiler daha. Diğerler uşağımıza bakalım. Uşak ha bize bakar.
1: Şimdi yani hele bir
0: Bu
1: şey olmayıp da
0: düşün.
1: düşünürler yani
0: Akı bir
1: eydisen
0: sene
1: bu
0: düğünü dekşirin baskerinde baksan uşak anne babaya bakmıyor. Anne babanı atan oldu. Çünkü bunun da korkusu
1: bu
0: olup artık insanlarda. Mesela sen Allah'ım bana bir uşak versen hayırlı bir evlat vereceğim vatana
1: aynen öyle
0: millete.
1: ha. Doğru.
0: Mene yani bir gün mene bir
1: Doğru.
0: glas su verebilsin. Çünkü indi böyle olup da yani uşak anneye bir glas su vermeyen bile
1: İşte
0: var.
1: bir de dönem diyelim gene terbiyenin
0: İşte.
1: suçudur yani. Eğer buna ilk günden mesela hatta ki yardım etmekte. Hele çocuktu. Koydu yakın ana okullu çocuktu da. Bir şekilde gösterdim oyuncaktan oynarım. Dağıttı oyuncağı. Bitirende güzel şekilde anladırım özne. Nece dağıttı özün? Bunu yığıştırmana yardımcı ol ben. Yani bir destek ol bana. Ben de özüyden gere şey edin.
0: Niha.
1: Yığıştırım özüyden kutusuna koyak her neyse. Yani kız çocuk getiririm özümden. Bak kızım ne güzel yemekler yedirem. Bak elime. Haz eder bir kez beyi görmağı giden. Yani bir kabı getir elime verer. Yani tepsini getir elime verer. Yani yardım ettiyse sana uşak çağdan. Elbet ki beyi görende aynen halinde. Yarın evlene o. Evlenende ege kız olsun ege erkek olsun. Yardımcı oğlu öbür tarafa. Kesin birlikte yani her şeyi başardıysalar,
0: Yardımlaşmak.
1: yardımlaşma olsa ara yerlerinde en güzel şekilde yaşamları geçer.
0: İnşallah
1: Sorunsuz ola.
0: tabii ki de boşanmak olsun istemiyoruz. Biz dedi o kümün bu ilde sayı da çoktu boşanmalı.
1: Çok çoktu.
0: Acaba peki bunları nece önleyebilir? Boşanmamak için. Evliliği kurtarabilmek için neler yapılması lazım?
1: Bu
0: Biz olarak veya kanun olarak neler yapmışsın?
1: birinci nokta bence yani bir erkek olsun yani bir kız niyet ettiler evlenmeye Bunlar bazı kurslar var. Görsede özlerine, yani kadının hakkı nerede, erkeğe karşı onun hakkı nerede, hakları nerede, vacibetler nerede, ikisinin birbirine karşı. Bu çok önemlidir. Yani ister bir böyle kurslara girsin. Hatta gelecekte, hatta bunu da anladılar. Eğer bir sorun olduysa aramızda ne şekilde bunu halledersiniz. Bir de ondan başka, yani geri dediğimiz takip, yani bilseler ne şekilde diyalog olsun arayırlarında. Yani bu çok önemlidir. Bir de medyanın rolü çok çoktur. Bunda görsatsiler, yani bir de yazarlar, çok yazarlar var, araştırmacılar var. Sürekli bunların üstüne yani yazsılar, görsatsiler. Hatta ki bu şeye netice diğer kökünden kesagan ara yerlerinde güzel bir şekil hayat geçirtseler. İstikrar olu aralarında, elbette ki bu istikrar, ailenin istikrarı döner toplumun istikrarını da.
0: Bunlar tabii ki de çok önemli. Mesela evlenmeden önce veya evlilikte aile ile ilgili bir, mesela bilgili insanlar var. Nece diyorsan, doktor geldiğinde o başı ağrında doktordan bir yardım etsen, aile yardımcısı da var, bilgilendiren insanlar da var. Mesela onlardan alabilirler diye. Doktor, bazı mesela yurt dışında var bunlar. Geçen gün bir dizide gördüm. Erkekten kadın tartışırlar. Doğru. Tartıştıkları için dedi ki bir danışağın toplantımız var, aile toplantısı. Hı. İnternet yönden dokun mesela diyagın profesörü mesela onunla danıştılar. Biz böyle adama dedi, sende suç var. Sen neden kadın odan o işi sakladın?
1: Onu ben de izledim. Çok beğendim.
0: Ha, yani dedin işi sakladın. Dedim ben zaten sonra diye diyor. İşi yapmadan önce Mege diye sen
1: bu işi edeceğim.
0: Bunu edeceğim. Kadın da sana bir güveni ola. Şimdi güveni sarsıldı. Çünkü sen özüne üsküt bir şey etti. Mesela bak bunlar güzel.
1: Hatta
0: ama.
1: Hatta ki aileye faydası var ise.
0: Yani. Kadın da güvenli olur. Kadın da bir şey yapmadan önce kişiye danışan da güzel bir şey olur. Mesela bizim Irak'ta bu yoktu genelde yani. Az bir şey var. Bu bir gerçekti. Mesela erkek öz bildiğini yapar. Gelecekle ilgili yapar, yazar, her şeyi kurar bitirir. Kadın bilmez.
1: Yaşadığı sonunda geldir. Diğer bu meseleni yani.
0: Bu bence yanlışımı her zaman derim. Diyelim ki mesela diyelim, eşim her şeyi bana dese hoşuma gider. Hatta mesela ben görüşüm vermesem bile, görüşümü yapmasa bile ama bana desin. Haberim bilgilendiririm. Olsa. Bu doğru. Güzel bir şeydi bu, yani bu aile içerisinde. Mesela o diyalogtu, anlaşma. Mesela bir şey yanlış olanda erkek meriye tez sinirlenmezsin veya kadın. İlk önce oturup konuşsunlar. Bir çözüm yolu tapsalar daha da güzel olur. Adana var, tartışmadan var.
1: Doğru. Şimdi bu dedi o tek, yani bizde yok aile danışmanı. Yani kimse şey etmez, buna önem vermez. Ben eğitimde olduğum zaman var idi bizimle, yani muvazafalarımız. Birisinin sürekli problemi var idi. Yani aynen onun olsun. İçinde ailesinde, yani özleri üç kişiydiler. Bir oğlu var idi. Sürekli derdi, ben boşanırım, ben edebilmirim. İyiydi, ben oturdum konuştum. Yani ben bizimle arkadaştı, yani oturdum konuştum özüden. İyiydi, sen düşünmesen oğlu yarını olacaktı. Bizzat altıncı olandaki geleceğin düşünün. Sen o fetredesin, sen bu ömre yetiştirdi o özünü. İnden sonra bunlar araçlanırsan, yani oturdum konuştum özüne.
0: Eğitimle de tesir eder.
1: Elbet ki, gerde koyar özünü, yani bu çok önemli de. O anlattım, onun dedim ne meselesi, dedi beledi beledi, ben beleyim. Dedim niçin birbirimizden uyumsuz, oturun ki uz dinleyin birbirimize. Yani bir zaman geçti, geldi memnun oldu, dedi iyiydi, dedi bu hakikatlar, ben bunu kaçırtmıştım.
0: Döndüler birbirlerine. Mesela bakın güzel bir şekilde nasihat verip sen özüne, gözünü açıp sana daha doğrusu. Çünkü bazen doğrusu insan doğru. Sinirli olanda veya mesela o soruna odaklananda aklı mesela diyelim başka yerlere gidebilmez. Mesela diyelim işlemir o tarafa doğru. Mesela
1: bir tane nasihatiden. Kayınneneme çok bakır. Baksın o da annesi de. Doğru. Yani elbet ki onu da düşünü, elbet ki sen de düşünü, iki tarafı da düşünü, tahammül eyle özün ne var da, olabilir yaşlıdır yani.
0: Tabii ya, herkes annesi. Yo, mesela olmaz, ben de bir kadınca annemi düşünürsem, belki eşim de annesini düşünsün. Besinadi iki tarafta mesela anne hatırı için incitmemesi lazım. Erkek olsun, bazı o mesela incidir. Onun için o hassasiyet olur ara yerde. Ama bir orta yol tablanda iki tərəfin həssasiyyəti olmaz.
1: Anneyə
0: də məcburdur sayğı göstərir. Çünki o dünyaya gətirib, böyük gedib, təbii ki də baxmaq zorundadır. Hər konu maddi, mənəvi, anneyə, babaya baxılır. Kadına da aynı şekilde.
1: İşte ikisini de geri yani şey edesen, göz edesen ama bazı tahammül etmir bu şeyleri.
0: İşte kadın da mecbur tahammül et çünkü sen nece annen var ise.
1: Bu ömre getirdi, sana hediye etti özüne.
0: Doğru. Ve erkek demek yani nece özünde annesini ihtiram ve saygı gösterse kadın da annesi var. Mesela bazı şeyler var böyle de görüyorum, bu da aklıma geldi. Mesela kadın annesi hastalanmı. Eşinin annesi, kaynası hastalandı.
1: Koymaz geçsin annesi
0: yani. Sen ne yani? Ben bunu görendim. Mesela var. Kadın da Üsküdar'lı. Diriniyelim ki şimdi. Mesela ben buna görüşüm başka adı. Ben olsam kabul etmem. Bunda dur diyorum. Çünkü benim annem, sen nece anne var? İstemem hizmet edin, bakım. Bu da benim annem ama saygı içerisinde seleşerim, konuşarım.
1: İşte deyirim, mesela var bazı, getirse hizmet edesen özüne, çıktıysa, getirse bitti daha yani araçlanlık. Ve bundan iki gün olmaz önce yani. Bir böyle hale gördüm. Yani doğrudan da, valla dünaniydi bu yani sebebe. Bunu konuştular, boşandılar. Büyük ömürde, iyiydi, babasıydı, iyiydi, bunun kimsesi yoktu, bes bir kızı var.
0: Doğru.
1: Ve kim hizmet etsin buna?
0: Tabii ki de yani bu nece diyeyim zaten rahimde nene baba da insan anne babasına düştüğünde yardım etmese bakmazsa yani Allah da razı olmaz.
1: İşte bu
0: anne,
1: da bunu da düşünmüştü. Yani bu dönem bunu eşittim yani geçip özünden. Bu da derim ben ne mecbur boşanmışam. Uşaklar da deyip seni bugüne getirdi. Kalıptı yani bir zaman ondan sonra geçinipti. Bu hepsi neden geldi? Bu boşanmağın müşkilələri, yəni sıxıntısı,
0: görüşləşməmək, yəni diyalog olmamağıdır, bir-birini anlamamaqdır işə gəl.
1: Yəni mən bunu çox zor görürəm. Bir tək yəni anası, yəni babası xəstədir, yəni bir kimsəsi ehtiyacındadır, nə var getsə xidmət etsə. Sənə də baxıram, ona da baxım, yəni yardımçı ol mənə.
0: İnsan anne babasıdır, yəni onun məsələn nənə baba vətəndə, yəni bir gün uşaqlar da səni atar müstəqbələ.
1: Şərdəki illə yəni xəstə olanda. Yəni çox qadınlar var, sorunlar məndən nə yapım? Yəni budur heç getmə. Yani baba bile hiç gitme, hiç gitme. İlde bir var, ilde bir gedire. İnsan yani o ilin içinde bunlar geçindiler. Yani ne oldu hala? Ha bu ürəyində qalsın. Var belə şeylər yani. Çox belə şeylər var. Görürüm
0: zaten. Sizin seleşinde ben daldım bazı yerlere gittim. Yani düşünürüm çünkü böyle bir şey gerçekten yani üzücü bir şey. Uşağı büyük edesen, evlendiresen kişisi koymayan da gelmez ya. Ya da arvadı koymur. Ya var da erkek de gitmez, arvadı koymur. Doğru. Bence yanlış bir şey. Sen eğer evladın sözüne bakıp anne baba atırsa bazı kardeşi o. Veya kadın aynı şekilde. Yani bir sen uşaklar da sen atar.
1: Aynen böyle olur. Aynen böyle. Yani.
0: Çünkü yaşattıkları insanlara Allah da yaşattırır. Sen ondan sonra bu dünyadan göç edip gideceksin.
1: Nece diyorlar kabana koydu o elva geldi. Kazanana koydu o çomçaya geldi. Yani doğru. Bu şekilde.
0: İşte yani aile ortamındır ya boşanmağın bak birinci sebebi bu anne babasına gitmekti bir ev dağılıptı. Yani bence yanlıştı yani. Bir keşke bir insanlar araya girseydi bunu halletseydi.
1: Yani o arada kadın mesela imkaniyası yoktu, ekonomisi sıfırdı.
0: Ha yoksulluk yüzünden de parasızlık yüzünden de ayrılanlar
1: erkeğin, var. Erkeğin eline bakara, ısır geçsin ehletine. Gedirse o get. Mesela diyağın ayrı yerdədir. Yani misal alağın kərkök içində dəgi, atrafındadır. Gedirse o get. Mən demem sənə yox. Amma özü başımın çarasını gör. Eydim, mən gedim atrafa neydən? Para yoxdur yanımda neydən gedim? Yani bunlar da sorundu.
0: Tabii ki. Hepsi işte aile ortamında evlilikte her şeyi sorundu bu zamanda. Ve işte bu sorunu halletmek için bir şeyler yapılması lazım. Bilgilendirmek veya kanun yolundan da mesela boşanmağa başvuran insanlara menge kanun bilmem bir şeyler çıkarsın bekletsin yani düşünme için onlara bir zaman versin.
1: Bir zaman dediler her yenge dünyaya gelen çocuk yani gere bir ağaç eksler. Bilmem bu indi hele kalıp yoksa yani geri geçsin bir ağaç eksin bir kanun idi çıkarttılar bir zamanlar acaba kalıp bu kalmayı bilmiyorum.
0: Bilmiyorum duymadım da duyuyorum
1: yani aynen gidende kabin kesmeye onlara desiler yani bir aynen kanun tek koysalar geri kurs görersiz. Hatta bunca şey meşakil olmasın ara yerde boşanma bunca çok olmasın. Bir de biz diyendek boşanma. Geri düşünün dedik de yani daha detayına girin. o çocuk ne olacaktı? Boşandılar. Doğru. Bu ne olacaktı? Bir, özgüvenini kaybeder. İkinci, okulunda geri

0: خالة فكرها bu düşünmüyor yani bu arayırlarında böyle sorunlar oldu ne olacak bu okulda gelir kala olabilir de yani terk eder okula ondan başka psikoloji hastalıklara maruz kala.
1: Tabii ki nefsi yani yorulu uşak çünkü mesela mektepte bakır anne babası etrafında olan uşaklara özün anne babası bir arada döygü. Aile
0: İşte
1: ortamını
0: bu da
1: yaşamır. O da tabii ki de üzül mesela aile toplantıları olur mektepte mesela gezintiler olur kamplar kurulu anne babaydan böyle şeyler var mesela
0: Çok oldu
1: mekteplerde
0: ha.
1: oluptu.
0: Doğru.
1: Ama uşak anne babası ayrı olduğu için gidemeyebilir. Veya gedende
0: Gedende
1: mesela ya
0: onları
1: anne diye
0: görürü. Ha.
1: babadı ikisi
0: Onları
1: yanında
0: görürü
1: döygü.
0: daha beter yani. Çok var yani okulu terk eder bu sebepten. Yani
1: Böyle.
0: çok
1: Okulu
0: eşitmişim.
1: terk
0: Okul terk
1: edilir.
0: eder.
1: Mesela nece diyor hani var bazı şiddete yönelik uşak hani psikolojisi bozuldu ya hani anne baba yoktu.
0: Aynen.
1: Nefsi yeni
0: Ha.
1: yorulduğu için kötü alışkanlıklara da gidebilir.
0: Doğru.
1: Yani her şey
0: Evden
1: olabilir.
0: ırak olmak için her şeyi yapar. İşte bunu da düşünsün gereği yani bu boşanma merhalesine geçende bunları hepsini düşünsün. Yani falan
1: Anne de baba da düşünmez
0: kisi
1: lazım.
0: de kisi de yani olmazsa da
1: Çünkü
0: hadi yarın
1: senin
0: anla yok.
1: bir uşağı oldu. Bu uşak demez hemen dünyaya geldi. Siz getirdiniz bu uşağı dünyaya. Ki bu uşağın geleceğini de
0: Her şeyi
1: yarın için
0: düşünsün.
1: sorunlandı. Mesela belki evleneceksen ayrı bir kadını veya sen bir erkekten bu uşağın geleceğini
0: Ne
1: maddi manevi
0: olacaktı?
1: düşünsün.
0: Ne
1: Mesela baba
0: olacaktı ha?
1: evlenme ayrısıydan uşağın artık ne sorunu ne görün çünkü ikinci iş bırakmır. Veya maddiyen de yardım etmir uşağa bir masraf da vermir. Veya anne baba uşağı babasına atıp öz hayatına dalıp o uşağı görme uşak
0: Yani
1: anneden
0: ara
1: mahrum.
0: yerde itir o
1: Ha,
0: itir ara yerde.
1: uşağın
0: Yani iki tarafta
1: hayatı
0: da
1: mahvoldu. Biz işte bilinmir. Herkes dedi ki öz hayatım yaşım var diye. Bu arada yok. Uşağı için saçın süpürge eden anne babalar bile var. Baba da var. Yani demiyorum. Yani çünkü
0: onları
1: ben bazen
0: buradan
1: görürüm mesela
0: saygıyla
1: gerçekten de mesela baba var diyor. Tamam evliliğimde mutlu değilim hiç ama uşağım hatta için
0: her
1: mecburum
0: şeyi
1: çakıyorum.
0: tahammül ederim.
1: Her şeyi
0: Doğru.
1: tahammül eden babalar var. Anneler de var. Onlar da inşallah uşakları nece özel zorluklar çekipler. Müstakbelen de inşallah uşaklar onun
0: Hepsi.
1: karşılığı vefalıklarıyla, saygılarıyla, o güzel gevleriyle inşallah anne babanı mutlu ederler.
0: İstedikleri yetişsin, istedikleri seviyeye yetişsinler okulda, istedikleri
1: İnşallah.
0: şehadanı alsınlar. Onu görende anne olsun baba olsun çok
1: Tabii diğer
0: mutlu olan ha.
1: yani hayatımda mutlu değildim ama uşağımın
0: Bunları
1: bu
0: gördü
1: geleceğini
0: ha.
1: görme, uşağımın gelip elimi öpmeyi, beni ufalı olmağı dünyaya da yer.
0: Doğru.
1: Gerçekten de yani veladı. Ve dedik ki ekonomik konuda evlilik hayatına etkisi var. Peki bir kadının mesleki olmağı veya elinde bir sanat olmağı, bir gelir olmağı sizce ne kadar kurtarabilir evliliğini, nelere etkisi olabilir?
0: Yani Ege geldiyse sada erkek evde yani çalışırsa elbet ki bir gelir girir eve. Ama geldiyse kadın mütemekkindi. Yani her şeyde dört dörtlüktü. İşini aksatmayıp okulun başarıptı. Elbet ki edebiyle şerdeki yani hükümet yoluyla ataması çıksın. İndi hepsi kadınlarımız görürük de herkes görürü. Özleri evde mesela yemek yapırlar, el işler de edirlər, sonra bunlar hepsini koyurlar satmağa, satırlar. Sosyal medya yoluyla edirlər bu işleri. Bu da bir ayrı gelirdi özleri için. Yani eve bir şey yoktu. Bir işlerinde aksatmıra. Ama yardımcı olur, eşine geliri getirir. Elbette ki o daha koyar özgüvanı daha çok olsun. Benim elimden gelir bir şeyler yapam. Elimden gelir eşime yardım edim. Çocuklarım için daha fazla güzel hayat görsedim özlerine. Yani burada dediğimizde ki çok özel sektörler var. Orada çalışabilir. Yani bunlarda çok faydası var. Koyar daha fazla o ailenin istikrarını daha sağlar özü için.
1: İşte aileye bir yardım oluyor, eşine de bir
0: Heh.
1: yardımdı. Bir de bu bence kadını ileri güçlendirmek amacı. Güzel bir şeylerde kadının yapmalı. Kendi ayakları üstünde durabilmeli.
0: Durmak çok
1: Çünkü
0: iyiydi
1: öz
0: ha.
1: için bir gelir sağlamak. Mesela diğer hani boşanan insanlar var veya eşi geçinenler var. Onlar için de gerçekten de bir destekti. Ayakta durabilmek için. Yanlışa gitmemek için kendi öz rızkını özü kazanmalı. Hem öz için veya eşin
0: Yardım mı
1: uşaklarına
0: özne?
1: yardım bence güzel
0: Yardım
1: bir
0: ha.
1: şeydi. Bence
0: Doğru.
1: kadın daha şükürleri atabilir. Mesela böyle küçük işten başlayıp
0: Büyük
1: yükselen kadınlar var.
0: projeler doğru büyük projeler kalkabilir. Elbette ki daha şey olur, yani gelirisi daha büyük olur. Olabilir ondan başka başkasına da görseydi bu faydanı, yani yoksa da bir de yani başkası da bakar özüne, bu diğer niçin filan bu işi yaptı, ben niçin etmeyeyim bunu.
1: Tabii ki de bu gerçekten de çok önemli de iş konusu. Artık bütün kadınlarımız gerçekten de güzel bir şekilde işleri başarırlar. El işleri olsun, yemekleri olsun, bütün dallarda çalışmaya başlayıplar ve özlerini geliştirirler. Güzel bir yerlere gelenler de var. Mesela küçük bir işten başlayıp lokantası bile olan var, mağazası bile olan var. Asbap satmaktan, hani sosyal medyada hani sattılar canlı yayınlar. Güzel bir şekilde geliştirip hem işlerini, uşaklarına da güzel bir şekilde baktılar. Ev sahibi bile olanlar var bu işten ilgili.
0: Doğru, doğru da.
1: Güzel bir şekilde biz, inşallah hepsi böyle olur.
0: Biz müessesemiz yoluydan yani bir çalışmaya kalktık. O da genç kızlarımızı alıştırdık halı amelinde. Ne şekil halı işlerini.
1: Yani onlar, işte sanat.
0: Ondan yani şerdeki illa ben bir büyük halı işliyim. Orada hem onu hem çok kurslar gösterdik özlerine. Faydalandılar. İndi yani nancası yani büyük bir sayıda çok projeler, küçük küçük projeler. Mesela mumdan gül yapırlar. Bu işler, çok işler var. El işleri. El yani resim etmek, resim bilmem, yani güzel şeyler projelere kalktılar. Bu da bizim bir destekimiz idi özlerine.
1: Güzel
0: bir şeydi. Yani hem de bir yandan da kültürümüze mekayet olduk. Yani nece diğer el sanatı itmesin. Yani bu da çok
1: el sanatlar güzel bir şeydi. Güzel bir şeydi. Bir sürü şeyler var el sanatla ilgili yapılan resimler, ostede okuyun mesela bulunlardı, el işlerdi,
0: bu da aynen
1: örgülerdi.
0: Bir geliri getirir özler için. Bu da bir iyi şeydi. İster
1: bazı
0: yani,
1: insanlar
0: ister
1: mesela bu işlere mailler var. Mesela almak isteyen insanlar var. Bu kadına da beleden de özel içinde maddiyen de bir gelirdi. Hoş bir şekilde.
0: Yani var idi içlerinde. Bu kursu gördükleri zaman 6 aylık.
1: Bildiler ki böyle bir yetenekleri
0: daha,
1: var.
0: Daha fazla içlerinden biz yardımcı olduk. İçlerinden çıkarttık. Yapın, eleğin, başlayın. Sıfırdan daha bir üst seviyeye geçeceğiz.
1: Doğru, mesela evliliğinde maddi sorunları varsa eşi döner birliği deniyor. Ya özün bir yardımıyla bir şeyde o aileyi sen tutabilsen. Çünkü hani biz diyor ya her zaman Türkmen kadınlarımız evi tutan özlerdi. Dişi
0: doğru.
1: Koştu hani.
0: Doğru.
1: Ayakta tutan kimdi? Kadınlardı. Eğer kadın gerçekten de aklını kullandığı zaman güzel şeyler başarabilir. Mesela hani desen ya maddiyen sorunlar olanda ayrılanlar var. Bunların tesiri var. Eğer sen evi dağılmazsın. Bu işlerden başlayabilsen. Mesela evde kuaför bile açanlar var.
0: Doğru.
1: Saç boyadılar, saç kesimi alışı ve bunlar korsanı giden var. Mesela yakın güzel bir şekilde yemekler yapanlar var. Artık bir sen muazzafalarımız özellikle mesela ben de diyorum bazı yemekler var.
0: Dışarıdan
1: mesela sipariş kadın etsen. Var, bir kadın
0: doğru,
1: var.
0: He.
1: Çok güzel şey külçede yedir, börek yedir. Zamanım olmayanı mesela ona sipariş veririm. Onun için de bir gelirdi.
0: Evet.
1: Benim için de bir yardımdı. Mesela mecalim yoktu evdim. Yani bu şekilde özü de evini uşaklarına da okudur.
0: Biz de yardımcı olduk özlerine. Özü de aynen vakitte bize yardımcı
1: oldu. Yani
0: bak
1: kadına birbirine yardım oldu her iki anlamda. Yani her şeyde mesela edebilirlik başararak yuvamızı kurtarabilme. En sonuna kadar yani mega kadın erkek çabalasın ki o yuva yıkılmasın. Mesela bazen de mesela diyarın sonu mecbur da ayrısın. Onda yani bir şey diyebilmiyoruz. Yani
0: hiç.
1: Son nokta o Allah yazıp da artık akıllı bu kadar.
0: Yani Allah
1: her şey yapandan
0: Allah
1: sonra
0: diyor yani haram dege
1: halaldı.
0: Ama yani mücadele etsin. Elinden geldiyse mücadele etsin. Evine mükayyet olsun. O zaman yani
1: Öztan
0: iş işten çıktıysa.
1: Özten bir evin gerçekten yıkılmağı zordu. Çünkü sen bu evi güzel bir şekilde kurmaya başladı. Evlilik yolunda güzel bir genliğe girdi. Damatlık, keyiften olsaydı bu evi kurdu, uşağı oldu, mutlusan. Sonra bir küçük basit şey yüzünden dağılmağı zahmet.
0: Burada da çokluk bir sebep sosyal medyanın da bir sebebi oldu.
1: Böyle.
0: Yani bu da hata girdiyse yani koyar bir de yani yanlış kullandıysa onu koyar bazı sorunlar yaşasın bunda. bu da edebilir başka
1: zaten zamanda. Sosyal medya yüzünde çok ayrılanlar var, sorunlar çok oluştu. İşte,
0: bu da çok
1: zaten bunlar konuşmasına da süremiz çok az kalıptı. Bitirecekti sorularımız da çoktu. Eğer olduysa yarın kaldığımız yerden bunlar da gene sorduk sorularımızı. Bir diğer başka bir konuya da geçebilirdik. Çünkü sorunlar çoktu evlilik konusunda, boşanma konusunda. Yani ne kadar konuşsak bir saat bize pay etmez.
0: Doğru.
1: Çünkü hayatın, yaşamın içinden dedik ya programımızın adı. Gerçekten de yaşamın içinde bir sürü sorunlar var. Özellikle de evlilik yolunda kadınlarla ilgili. İnşallah bu sorunlar yavaş yavaş çözülmek
0: elimizden
1: için bir şeyler...
0: ne kadar geldi ise yani konuşuruz, ederim.
1: İnşallah bilgilenirler buradan da kadınlarımız. Hı. Ev yuvamızı kurtarmak için beyler olsun, kadınlar olsun. Yani elimizden geldiğince son nefesle kimin çabalamın ki o yuva yıkılmasın. Bu, eğer o uşak da var ise o yuvada.
0: O çok önemli.
1: Gerçekten.
0: Yani,
1: mesela önemli. Uşak yok tamam onda da ev yıkılmaz ama uşak olmayan da bazı bir kez daha kolaydı. Doğru. İki tarafın uşak olmadan eğer anlaşmırsa bir insan bu baştan ayrısı bence daha iyiydi. Çünkü neden? Uşak olmağı mesuliyetti.
0: Daha o işi uşak, zorladı.
1: Uşağı yoksa düşün. Eğer sen bu kadınla ya da sen bu erkekten yapabilmirsen yolları ayır uşak olmadan evvel. Çünkü her insan hayatına bakabilir uşağı. Mesela uşak olanda mecbursun o uşağı düşünesen ayrılmadan doğru. Önce.
0: Şimdi bu bugünkü birinci programıydı. Ne yazık ki kimse yani aramadı. Hazirler de arayaydılar. Bir şeyler olsaydı soraydılar.
1: Mesela
0: indi
1: dinle bizi. Mesela bu programda haberler olmayanı var.
0: İşte
1: İnşallah yarın kaldığımız yerden gene devam ederiz. Telefonlar olacaktı, sorular. Mesajda gönderen olacak arkadaşlarımız da olacaklar inşallah.
0: Son sözüm. Bəli. Bizim değerli kadınlarımıza. Yani ailenin istikrarını istirse ödeyemeyesen. Para pula bağlıdır. Sada o dəqiqə çox səbəblər var, yəni hətta istiqrar edəsən. Sayğı olsun ara yerdə, güvən olsun ara yerdə, diyalog olsun ara yerdə, bu çox önəmlidir. Bir də qadınlar haqlarını alsınlar, yəni yaşamlarında haqlarını alsınlar. Hətta eğitimlerin başarsılar.
1: Özlərini güvənləri olsun.
0: Eğitimlerin başarsılar, onu qoysalar eğitimin başarısı. Bir de çalışırsa koysalar çalışsa hatta ki üstteki seviyeye yetişe o zaman çocuklarını güzel şekilde yani güzel bilgilerle onu büyük eder. O çocuklar yarın topluma katıldıysa elbet ki güzel sonuçlar verir topluma.
1: Öyle. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii ki de sorularımız da çok sohbetimiz de bayağı da olacaktı ama süremiz bitipti. Çünkü nece geçti bilmedik.
0: Biz dedik yani çok sürer programa ki ama bir saat olduğuna bu kadar bizden geldi.
1: İnşallah yani kaldığımız yerden gene aynı devam ederek konuşarak bu konuları güzel bir şekilde dinleyenler de görüşler varsa arkadaşlarımız programımıza katılabilirler. Bugün yaşamın içinden programımızın ilk bölümüyle sizlerle olduk artık. Saatlerimiz 11 gösterdiğinde programımızda sizlerle olacağız. Yaşamın içinden ilgili konularımız, sohbetlerimiz olacaktı. Sorularımız ve sorularımız olacaktı. Paylaşacak, sohbet edeceğiz. Güzel bilgiler alacak Yüksel Hanım'dan inşallah artık. Yani aynı saatte sizlerle buluşunca dek özünüze iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Özünüzün ve ailenizin kıymetini bilin.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

sen çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.